0: SRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Kerkük'teki son gelişmelerle Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 100 yıl aradan sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusu

arasındaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını da vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardali yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze-İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sarı hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine işaret ederek, Türkiye küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. Çanakkale'de Gelibolu yeni feribot iskelesinin açılışını yapan Uraloğlu, bugünkü seferlerin araçsız yolculuk edenlere ücretsiz olacağını duyurdu. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Ermenistan'da halk son yılların en kritik seçimlerinden biri için sandık başında seçmenler gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de Venezuela ile karşılaştı. Millilerimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

sistemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı. Beşiktaş Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Serdal Adalı, İtalya'da adından söz ettiren Avrupa'nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğü Vincenzo Italiano'yu Beşiktaş'a kazandırdık dedi. İtalyan teknik adam da benim oyun anlayışımla Beşiktaş'ın anlayışı örtüşüyor ifadelerini kullandı. Fili'nin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bu sabah Hüzzam Bir Longa'yla açtık programımızı. Ardından Suat Yıldırım'ı Mustafa Demiray'dan nota yağlı Hüzzam Bir bestesinde dinledik. Ben giderim ıstırabın üstüne, felek gelir hep üstüme, üstüme dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız.

Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRTname yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek isterseniz radyo.trt.net.tr'den TRTname'yi ve trtdinle.com'dan da radyo tıklayarak TRTname yazılan butonu seçmeniz yeterli olacaktır. Sevgili dinleyicilerimiz, bizler programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Güzel bir eser dinledik. Hüzzam makamında Filiz Şatıroğlu'nun sesinden Düreğimin Güğümleri Kalaylı dedi. Şimdi Hicaz makamında bir eser dinleyeceğiz. Bestesi Adem Şahin'e, güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait. Selim Öztaş söylüyor. İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar.

Sözleri Reşat Özpirinççi'nin yazdığı, Adem Şahin'in Hicaz makamında bestelediği eseri Selim Öztaş seslendirdi. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de Melda Kuyucu Kılıç katılıyor programımıza. Sanatçıdan dinleyeceğimiz Hicaz makamındaki eserin güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Cahit Ünyaylar'a ait. Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin, çılgın etti inan ki beni gülen gözlerin.

Hasan Eyler'in sesinden sözleri Vecdi Bingöl'e, müziği Saadet'in kaynağı ait olan Acema Şirah makamındaki eseri dinlediniz sevgili dinleyicilerimiz. Ne deyim bilmem elinden senin bilmem ne deyim. Bu kez yine aynı makamda bir başka eserle Umut Akyürek mikrofona geliyor. Gönül sana tapalı, kapın bana kapalı, şaşırmışım yolumu, bu sevgiye sapalı.

Bu solan bahçede bülbüllere yer yok Hicaz makamındaydı eserimiz. Bestesi Alaaddin Yavaşça'ya, güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e aitti. Sevgili dinleyicim, şimdi Zekai Tunca'nın sesinden bir eser dinleyeceğiz. Bestesi Sabri Süha Ansen'e, güftesi yine Sabri Süha Ansen'e ait eserimizin. Çiçekler takmış başına.

Sözlerini Cevdet Çağla'nın yazdığı Hikmet Münir Ebcioğlu'nun Sultan-ı Yegah makamında notaya aldığı eseri Cengizhan Sözmez seslendirdi. Kaçıncı faslı bahar, bu solar gider emelim. Tadılmadan nice yıllar geçer, budur halim. Programımıza Turhan Öge'den dinleyeceğimiz Sultan-ı Yegah makamındaki eserle devam ediyoruz. Sevildim sanma, coşup aldanma.

Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık. Sandallarımız neşe dolar, zevke dalardık. Yine aynı makamda bestesi ve güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait olan bir başka eseri Koray Safkan seslendiriyor sevgili dinleyicilerimiz. Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz, aşk bahçesinin bülbülüyüz. Dillerde gezer söyleniriz, gamsız yaşarız, eğleniriz.

İlkbahara bekle beni demiştin. Bu Kürdi makamındaki eserin sözleri Nadide Gülpınar'a, müziği Talat Er'e aitti. Bahadır Özüşen söyledi sevgili dinleyicilerimiz. Sırayı Mehsem Özşimşir alıyor. Sanatçıdan dinleyeceğimiz Kürdi makamındaki şarkının güftesi Yalçın Belican'a, bestesi Turhan Taşan'a ait. Aşk rüyadır, çok zaman olduğu gibi bırak.

Yıldırım Gürses'in Muhayyer Kürdi şarkısını Yahya Geylan'ın sesinden dinledik. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime dedi. Şimdi Acem Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Eserimizin bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait. Ömer Faruk Güney söylüyor. Fikrimin ince gülü.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Kars, Van, Ağrı çevreleri ve Ankara'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, İstanbul ve Konya 29, Antalya, Eskişehir, Çanakkale ve Yalova 30, İzmir, Muğla ve Gaziantep 33, Adana 31, Samsun ve Zonguldak 25, Trabzon 23, Erzurum ve Ağrı 24, Diyarbakır 34 derece.
0: Yol durumu.
1: Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Afyonkarahisar otogar kavşağında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Daren'de Malatya yolunun 5 ile 28. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Göksun-Elbistan yolunun 22 ile 48. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizden gelen mesajlara ve istek eserlerinize başlıyoruz. Fatma Açan, günaydın Karadeniz Ereğli'den, gönül dolusu sevgiler, selamlar, mutlu pazarlar diliyorum size ve ekibinize diyor. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyze Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve ekibiniz, ayrıca TRTname dostlarıyla Bilecik Huzur Evi konuklarına armağan ediyorum. Huzur dolu bir gün olsun, hoş kalın, mutlu kalın demişler. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ve Hamisi Aracı İzmir Ürkmez'den bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. Ekibimize armağan etmiş eserleri. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan, güzel ülkeme günaydın. Sevgili eşim Ayşen'e, oğlum Özgür'e, kızım Özgü'ye, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a, ayrıca TRTname dostlarıma armağan ediyorum eserleri diyor. Erdoğan Oktay, Ceyhan'dan selam olsun tüm dostlara. Sıradaki eseri Güzel Yurdumun Güzel insanları için dinletirseniz çok mutlu olurum. Sevgiler, saygılar diyor. Oğuz Onur, Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyor. Ekibimize kolaylıklar dilemiş. Çok teşekkür ederiz. Gonca Gülüm'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum TSM Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu an radyomuzu dinleyen dostlara, ekibinize armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Önce Taner Şener'in sesinden bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Sen Körfez'e geldiğin zaman yıldızlar güler diyecek. Ardından Hasip Uygun'un isteğini dinleyeceğiz. Manisa Salihli'den selamları gönderiyor bize. Sevgili Arif Seçkin'e ve bize armağan etmiş, iyi yayınlar dilemiş. Nusret Ersöz'ün sesinden dinleyeceğiz. De dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar.

Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz. Sabahın namesi, kıymetli ekip, sefalar getirdiniz. Güzel bir pazar günü olsun diyor. Sıradaki eseri ekibinize ve tüm dostlarıma armağan etmek istiyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler diyorlar. Durmuş Altıntaş, Hacı Bektaş Köşektaş köyünden günaydın diyor bize sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili eşi Zülbahar Hanım'a, evlatları Serap ve Esengül, ayrıca Serkan'a armağan ediyor, saygılar sunuyor. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Programda emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. Resim kursu arkadaşlarıma, TRT Name dostlarıma armağan ediyorum eserleri demiş. İbrahim Kaçar, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum size. Eskişehir'den selamlar diyor. Şahap Ünal, torunu Ares için Uşak Eşme'den mesaj gönderiyor. Adnan Yıldız, günaydın demiş bize. Sizin gibi Türk sanat müziğine gönül ve emek veren herkese armağan ediyorum bu eseri. İyi ki varsınız diyor. Sevgili dinleyicilerimiz, önce Melihat Gülses'in sesinden dinleyeceğiz. Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim, bitmemiş gibi diyecek. Ardından Bolvadin'den selamlarını gönderiyor İbrahim Özdemir. Güzel bir hafta sonu olsun diyor. Kendisinin isteğini dinleteceğiz size. Eserimizin bestesi ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait. Gökhan Sezen'in sesinden dinleyeceğiz. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak.

Zeki Özceylan, günaydın. Alanya'dan selamlar. Sıradaki eseri eşim Süheyla Özceylan'a, arkadaşım Enver ve Muala Sağıroğlu çiftine, Dursun ve Ayşegül Değirmenci çiftine armağan ediyorum. Size kolaylıklar dilerim diyor. İhsan Özdoğan, selamlar. Hoş geldiniz diyor. Sizin aracılığınızla TRTname sayfa dostlarıma ve radyo dostlarıma armağan etmek istiyorum. Ayrıca Nevşehir, Gülşehirlilere de armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den bize selamlarını gönderiyor. Program ekibinize, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve TRTname seven bütün dostlarıma armağan etmek istiyorum. Her daim TRTname diye eklemiş. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlarını gönderiyor. TRTname dinleyen bütün dostlarıma eserler armağan olsun diyor. Adana'dan Selahattin Erze de bizi dinliyor. Ekibimize sevgiler ve selamlar göndermiş, günaydın diyor. Sevgili eşi Yıldız Erze'ye armağan ediyor ve tabii değerli ekibimizi de her zamanki gibi unutmamış. Önce Serap Mutlu Akbulut'un sesinden dinleyeceğiz. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün diyecek. Ardından Süleyman Altuner'in isteğini dinleteceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Adanalı hemşehrilerine armağan ediyor, iyi pazarlar diliyor. Çevremizi temiz tutalım diye de eklemiş. İnci Yaman söyleyecek. Her şeydi benim için. Bir candı, bir nefesti.

Ali Aydoğdu, selamlar yolluyorum size Trabzon'dan. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine bir eser armağan etmek istiyorum diyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Yusuf Karakök, Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum size. Kolay gelsin diyor, çok teşekkür ederiz. Çaycuma Kayabaşı Köyü'me armağan etmek istiyorum sıradaki eseri. Sevgiler TRT Rami diyor. Salim Uğuz, Uşak Banaz, Kızılhisar Köyü'nden selamlıyor bizi. Hasan Hüseyin Bakır, Afyon İşçehisar'dan selamlarını ve saygılarını gönderiyor. Ümit Sağlam Dinar, Hacı Beşili Köyü'nden bize iyi yayınlar diliyor. Salih Kurt, Manisa'dan hayırlı sabahlar diliyor. Aileme ve TRTname dostlarıma size armağan etmek istiyorum eserleri demiş. Huriye Özer, Niğde'den selamlamış bizi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ahmet Dereli, Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor ve Tavşanlı halkına, ayrıca TRTname dinleyen herkese armağan ediyor eserleri. Kenan Ekiz, Ali Yürük için istiyorum diye de eklemiş. Hüzzam bir eser dinleyeceğiz şimdi. Sevgili Servet Şahin de hüzzam bir eser rica etmişti bizden. TRTname dostlarıma armağan etmek istiyorum demişti. Kendisine de bu esere ortak ediyoruz. Mualla Şentop'un sesinden dinleyeceğiz. Akşamlar oldu yine bastı kareler diyecek. Ardından Selçuk Sümer, İstanbul'dan günaydın demiş. Bize mutlu yayınlar dilemiş. İyi ki varsınız diye de eklemiş. Sevgili eşi Hülya Özcan Sümer'e armağan ediyor. Mine Geçili söylüyor. Sevemez kimse seni.

Sedat Süel Datça Kent Atatürk Parkı'ndan tüm TRTname dostlarıma ve size kucak dolusu sevgiler, günaydın diyor. Sağlıklı ve mutlu bir pazar diliyorum tüm gönül dostlarıma demiş. Sığdaki eseri torunlarım Miray ve Melisa, kızlarım Didem ve Çiğdem için istiyorum. Sağlıkla kalın, müzikle kalın diye de eklemişler. Savaş Özat'a İzmir'den günaydın diyor bize. Niksar'dan bir selamımız var. Selami Kabakçı, TRTname dostlarım günaydın diyor. Hasan Cengiz, günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki eser tüm dostlarım.

Armağan olsun diyor. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan selamlıyor bizi. Çağatay Durak Erzurum'dan selamlarını gönderiyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlarını gönderiyor. Hoş geldiniz. Sıradaki eser Eşim Postacı Fadime Hanım'a armağan olsun diyor. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan günaydın demiş bize. Giresun'dan Necla Tığlıoğlu teyzeme ve Giresun Sokakbaşı Kulübü'nü armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum diye de eklemiş. Abuş Bakır, yine güzel bir sabah, yine güzel bir sabaha sizin sayenizde en güzel namelerle başlıyoruz demiş. Hatay Antakya'dan selamlarını gönderiyor bize. Muazzez Abacı'dan bir eser istemiş. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre'ye ayrıca ekibimize armağan ediyor. Uşak bir eser dinleyeceğiz önce sevgili dinleyicilerimiz. Muazzez Abacı söyleyecek. Güller arasında seni bensiz gören olmuş diyecek. Ardından Nusret Tiryaki'nin isteğini dinleyeceğiz. Koro resim kursu arkadaşlarım için istiyorum demiş. Eserimizin bestesi ve güftesi Saadettin Kaynağı ait Alaaddin Yavaşça söylüyor. Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında.

Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 9.10'u gösteriyor. Öncelikle yine teşekkür ediyoruz bugün ilginiz için. Mesajlarınız, istek eserleriniz çok fazla. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor, iyi yayınlar diliyor. Zevkle dinliyoruz sizi. TRTname dinleyen tüm dostlarıma armağan etmek istiyorum eserleri. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin diyorlar. Cahit Koçak, günaydın TRTname dostlarım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kapadokya Avanos'tan selamlar. Sıradaki eser, bu akşam yapılacak olan Türk Sanat Müziği konserimize katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza ve koro şefimiz Osman Okan'a armağan olsun, sevgiyle kalın diye eklemişler. Hacer Kaya Ankara'dan bizi dinliyormuş. Sevgili eşi Coşkun Bey için eserleri

istiyor, iyi yayınlar diliyor. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor. Sevgili eşi Nisa İşi Sağlam için istiyor eserleri. Yüksel Sabiha Ertem, günaydın, hayırlı sabahlar Manisa Demirci'den selamlar, saygılar diyor. Türk sanat müziği seven herkese eserler armağan olsun demişler. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor sevgili dinleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Seniha Cengiz Han Samsun'dan günaydın diyor, mutlu sabahlar diliyor bize. Sevgili eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut ve Gürhan Beylere, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına ve ekibimize armağan ediyormuş. Hicaz bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Kendisinin istemiş olduğu eser arşivimizde yer almadığı için sevgili yapımcımız ona güzel bir eser seçmiş. Ayşen Birgör'ün sesinden dinleyeceğiz. Kayboldum kaybolan yıllar içinde diyecek. Ardından Suzan Ülkü'nün seçimini dinleyeceğiz. Antalya'dan kucak dolusu sevgiler göndermiş bize. Sevgili eşim Ahmet Ülkü Bey'e, koro şefimiz Gönül Saykal'a, koro arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. Yarın pazartesi akşamı saat 20'de Antalya Muratpaşa konser salonunda konserimizi icra edeceğiz demiş. Türk sanat müziği seven herkesi bekliyoruz diyorlar. Biz de başarılar diliyoruz. Kurumuş topraklar gibiyim diyor İlknur Elbilsin.

Ceyran Şimşek Ayar, günaydın TRTname ailesi. Gününüz aydın, sabahınız tatlı, sofranız bereketli olsun. Samsun Atakum'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Sıradaki eser eşime, kızlarıma ve dinleyen herkese armağan olsun. Teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim diyor. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlıyor bizi. Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden TRTname dostlarıma selam olsun diyor. Mehmet Gücüyener Bandırma'dan selamlarını gönderiyor. Yaşam paylaşınca güzel, değerli, anlamlı eserler dinleyen herkese armağan olsun demişler. Osman Selçuk Altun iyi yayınlar diliyor bize. Karamürsel'den dinliyormuş. Sıradaki eseri canım eşim Pınar Çetin Altun'a, TRTname dostlarıma ve sağlık çalışanlarına armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum diyorlar. Cemil Ünlü Eski Foça'dan günaydın diyor. Emekli öğretmenmiş kendisi. Sıradaki eseri TRTname dinleyen bütün öğrencilerime armağan etmek istiyorum diye de eklemiş. Sevgili dinleyicilerimiz, Süheyla Eren'in sesinden bir eser dinleyeceğiz. Ardından da Emel Sayın gelecek radyolarınıza. İçimde kim vardır bir bile bilsen diyecek. Durmuş Altuntaş'ın seçimi, Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden bize selamlar, sevgiler gönderiyor. Sevgili eşi Zülbahar Hanım'a, evlatları Serap, Esengül ve Serkan'a armağan ediyor.

Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bir eseri annem için istiyorum eğer mümkünse demişler. Burhanettin Kaya Ülgen sıradaki eseri sevdiğim herkese ve ekibinize armağan ediyorum diyorlar. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den dinliyor bize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evlerimize demişler. Sevgili eşi Arife Hanım'a, ablası Teslime Hanım'a, eniştesi Osman Bey'e ve torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyorlar. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor. Sağlıklı bir gün olsun hepimize demiş. İsmail Hakkı Hayat Eskişehir'den günaydın. Güzel programlar TRT Name ekibi size. Dinleyen herkese de armağan olsun eserler. Hoş kalın, hoşça kalın diyorlar. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlıyor bizi. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol ve kızları Sude Nur'a armağan ediyorlar. Meliha Nilüfer Keskin Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Aileme, arkadaşlarıma ve sizi dinleyen herkese armağan olsun eserler demişler. Talat Boztepe Bahçeli Evler'den bizi dinliyor. Herkese günaydın diyorlar. Bu eseri Türk sanat müziği seven herkese ve size armağan ediyorum diye de eklemişler. Sevgili dinleyicilerimiz, Melih Başak, TRTname dostlarım günaydın diyor. İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Düzce'de yaşayan öğretmenim Ali Özkal ve eşi Nezaket Özkal'ı armağan ediyorum diyor. Ahmet Özhan'ın sesinden dinleyeceğiz. Engin de yavaş yavaş günün minesi soldu diyecek. Ardından Samsun'dan Reyhan Baş'ın seçimini dinleyeceğiz. Ekibinize ve sizi dinleyen herkese armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu olun, sağlıklı kalın demişler. Zeki Müren söyleyecek. Kalbimin sahibi sensin.

kalbimde, kalbimde, kalbimdeki yerinde. Ben de hülya gibisin, sen de rüya gibisin.

pembe rüya gibisin, kara sevda gibisin. Kalbimin sahibisin, kalbimin sahibisin.

Ergin Hasdemir, güneşli bir Ünye sabahından TRT Name dostlarıma günaydın. Sıradaki eser Sergül Söğüt Hanım'a gelsin diyor. Canan Seyhan Celaloğlu Trabzon'dan güzel günler, iyi yayınlar dilerim. Ayten, Berrin, Seyhan, Elanur, Ahmet Celaloğlu'na, size ve ekibinize armağan ediyorum diyorlar. Osman Çokyaman, Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun, günaydın diyor. Bülent Çalış, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Hep olsa dediklerimiz kalbimizde olsun demiş. Ahmet Özçelik, Ankara Radyosu Sabahın Namesi ekibine kucak dolusu selamlar, sevgiler diyor. Çok teşekkür ederiz. Bu yıl ilköğretim mezunu olacak olan torunum Elif Aslıhan, Ellek'te sınıf arkadaşlarına, bütün öğretmenlere, öğrencilere armağan ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizin ömrüne bereket. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik diyor. Zeki Rıdvan Bey, Anamur'dan selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Medine Hanım'a, kızı Betül'e, oğlu İbrahim'e, Anamurlulara, hepimize gelsin diye de eklemiş. Sevgi, saygı ve dua ile trafik kurallarına uyalım demişler. İsmet Bey, İstanbul Güngören'den herkese günaydın, mutlu pazarlar diliyorum. Sıradaki esere ortak olmak isterim, iyi yayınlar dilerim diyor. Faruk Kılıç,

Almanya Stuttgart'tan iyi mutlu günler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size diyorlar. Seçin Kamber günaydın diyor. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar dilemiş bize. Nurullah Çoban iyi yayınlar diliyor. Aksaray Ihlara Vadisi'nden bizi dinliyor. Aileme, torunlarıma, dağcı arkadaşlarıma armağan ediyorum demişler. Şevki Şahinoğlu, Güler Diyarı Isparta'dan TRTname dinleyen güzel insanlara günaydın diyorlar. Güzel bir eser seçmişler. Zeki Özceylan'a ve Saffet Bilir'e ayrıca ekibinize armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Behiye Aksoy'un sesinden ne diyeceğiz? Gülünce gözlerinin içi gülüyor diyecek. Ardından Müjgan Adı Güzel Yerce'nin seçimini dinleyeceğiz. Mehmet Özkaya söyleyecek. Bahçeye indim ki gülleri derem.

Kaptan'dan bir dinleyicimiz iyi yayınlar diliyor bize. Bir eserimiz Musa Özçelik, Zafer Özkara, Mehmet Gücüyener ve Ayşe Öze armağan olsun demişler. Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, sevginin dile gelip namelere döküldüğü güzel eserler gönüllere nakş oluyor Ankara'mızın güzel radyosuna, selamlar, sevgiler diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Erdek'ten bizi dinliyor kendisi. Gönül dolusu sevgiler. Emeklerinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle, aşkla kalın diye de eklemişler. Teşekkür ediyoruz kendisine. Nur Genç, İstanbul Şile'den TRTname dinleyen radyo dostlarına ve yapım ekibimize armağan olsun eserler diyor. Osman Yalçın, hayırlı mutlu pazarlar diliyor. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar iyi yayınlar diliyor. Uğur Heybeli, Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan ve Asya için olsun eserler diyor. Hatice Biçer, Konya'dan selamlarını gönderiyor. Osman Soygu'dan Kayseri Karakimse Mahallesi'nden günaydın diyor bize. İlyas Aydın da bizi dinliyor ve lütfen trafik kurallarına uyalım, yerlere çöp atmayalım, emniyet kemerine takalım diye de eklemiş. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlarını gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den günaydın diyor. İbrahim Yıldırım Hatay 4 Yol'dan selamlar, saygılar diyor. Birbirinden güzel iki eser dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımıza katıldığınız, mesaj gönderdiğiniz için ve bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yayınlayamadığımız istek eserler ve mesajlar için de lütfen kusurumuza bakmayın. Bugün de yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Programımızı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay 3 saat boyunca sizlerleydik. Hafta sonu size sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Son bir eserle veda ediyoruz size sevgili dinleyicilerimiz. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Kerkük'teki son gelişmelerle Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 100 yıl aradan sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu,

0: Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. Bakan Uraloğlu, Çanakkale'de Gelibolu yeni feribot iskelesinin açılışını yaptı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini düzenlediği hava saldırılarında 3'ü asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardari yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze, İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de Sarı Hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. Ermenistan'da halk son yılların en kritik seçimlerinden biri için sandık başında. Seçmenler gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de Venezuela ile karşılaştı. Millilerimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Pelé'nin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Geçmiş zaman olur ki. Yepyeni bir günde TRT Name frekansında TRT İstanbul radyolarından sesleniyoruz sizlere. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bugün de unutulmaz şarkılarla yine sizlerle birlikte olacağız. Bir deniz, bir derya olan Türk musikimizin renkli dünyasından efsunlu nameler sunacağız sizlere. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e gününüzü Türk müziğinin en özel eserleriyle renklendireceğiz. Bugün nostaljik yayınımıza Hüzzam makamında şarkılarla başlıyoruz. İstanbul Radyosu Saz Sanatçılarından dinleyeceğimiz Osman Bey'in Hüzzam Peşevi'nin ardından Gönül Yazar'a kulak vereceğiz. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan ve seçme eserlerinden oluşan Gönül Yazar Nostalji albümünden bir Şükrü Tunar bestesi sunacağız. Hüzzam makamındaki bu eserin güftesi ise Osman Nihat Akın'a ait. Bir zamanlar maziye bak, ne kadar şendik. İkimizin mesut olma emeli vardı. Gören bilen nazarında sevdalı dendik. Göze gelen böyle aşkın eceli vardı.

0: TRT Name.
1: İstanbul Radyosu'nun kıymetli sesi Nazan Sıvacı'yı dinledik. Sanatçımız Selahattin Altınbaş'ın güftesi İlkan Sana ait Hüzam şarkısını seslendirdi. Efendim, birlikteliğimize yine güftesi İlkan Sana ait bir şarkıyla devam edeceğiz. Hüzam makamındaki bu eserin bestecisi Avni Anıl ve kıymetli hocamız Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Şu yalan dünyayı aşksız geçirme. Gönülden gönüle akıver gitsin. Üzülme sevgilin terk etti diye. Sen de birisini yakıver gitsin.

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hüzzam şarkıyı Seçil Heper icrasıyla dinledik. Evet değerli dinleyenlerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz yine çok sevilen şarkılarla. Şimdi Muazzez Abacı'nın Felek albümünden Selahattin Altınbaş

imzalı bir şarkı dinleyeceğiz. Güftesi Sami Derintuna'ya ait şarkıda sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Güldür artık ağlatma, yoktan dertler yaratma, şu dünyamı karartma, mutluluk istiyorum.

kemancı bu akşam sana. Muhtacım kemancı bu akşam.

Metin Belli, Turgay Özüfler'in Güftesi Samide'nin Tuna'ya ait Hüzzam şarkısını seslendirdi. Bu kayıt sanatçının 88 yılında yayınlanan Bugüne Kadar isimli albümünden sizlerle paylaştığımız bir kayıttı. Efendim şimdi 2006 yılına uzanıyoruz ve Faruk Tınaz'ın Dinlenesi Şarkılar isimli albümünden bir Arif Sami Toker şarkısına kulak veriyoruz. Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş alın yazım.

Mustafa Sayışer'i sanatçımızın sesiyle özdeşleşen unutulmaz bir Segah şarkı ile dinledik. Evet, birlikteliğimize devam ederken şimdi ritmimizi biraz düşürüyoruz efendim ve Hicaz makamında bir Erdoğan Berker şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Halit Çelikoğlu'na ait şarkıyı Emel Sayın seslendiriyor. Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam diyor.

Seçileper beste ve güftesi Amir Ateş'e ait Hicaz şarkıyla konuğumuz oldu. Evet efendim, programımızın Güne Bir Söz Bırak köşesinde bugün Özdemir Asaf'a ait bir sözle sizlere seslenmek istiyoruz. Cumhuriyet döneminin önemli şairlerinden Özdemir Asaf'ın zarif ve duygu dolu dizeleri, sözleri sanırız pek çok kişinin kalbine dokunmuştur bugüne kadar. Hatta bazılarımıza ilham kaynağı bile olmuştur. Ve Özdemir Asaf'a ait bu söz bakın bizlere neler anlatıyor. Beni benden çıkardınız, beni benden aldınız, göz görmeye görmeye bir uzağa bıraktınız. Kendime dönmeye artık çok geç. Evet sevgili dinleyenler, bazen insan durduğu yerde öylece uzaklaşır kendinden. Aslında sadece başkaları da değildir tek sebep. Büyür, olgunlaşır, hayal kırıklıkları yaşar, sever, küser, yaşamın gerçekleriyle yüzleşir. Bazen her şey üstüne gelir, çekip gitmek ister. Ya da susmak. İşte o an, o kırılma noktasında hayat tüm ağırlığıyla size yorgunluğunu hissettirdiğinde sakın çekip gitmeyin. Ne kendinizden ne sevdiklerinizden. Var gücünüzle sarılın yaşama. Çünkü yaşam bize Allah'ın en büyük hediyesi. Biz de yaşamı müzikle, musikiyle güzelleştirmeye çalışıyoruz ve en özel şarkıları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz biliyorsunuz. İşte şimdi o şarkılardan birine kulak verelim. Muazzez Abacı ve Zeki Müren'in 98 yılında yayınlanan düetini beraberce paylaşalım. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Türk müziğinin efsanevi sanatkarı Müzeyyen Senar, unutulmaz bir Hicaz türküyle konuğumuz oldu, Vardar Ovası. Atamızın sevdiği bu türkünün ardından yayınımıza Hicaz şarkılarla devam ediyoruz değerli dostlarımız. Şimdi Yıldırım Gürses'i ağırlayacağız. Sanatçı, bestesi kendisine, güftesi Mustafa Sevinen'e ait hareketli bir eserle bizlerle birlikte olacak. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel.

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz eserlerinden birini dinledik beraberce. Teoman Alpay'ın sözleri Nihat Aşar'a ait Hicaz şarkısında yine Yeşilçam'ın çok sevilen seslerinden biri Belkıs Özener bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2005 yılında yayınlanan ve Yeşilçam şarkılarından oluşan albümünden bir kayıt paylaştık. Beraberliğimiz birbirinden özel şarkılarla devam ederken yayınımızın bu bölümünde Nihavend eserlere yer vereceğiz. Bir Şekip Ayhan Özışık eseriyle programımıza devam ediyoruz. İstanbul Radyosu sanatçılarından Çiğdem Yarkın yorumuyla sunacağız bu güzel eseri. Yine hazan mevsimi geldi. Yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek. Yine deli gönlüm, yine bu mevsimde hicranını yalnız başına

Mahmutoğlu'nun güftesi Tevfik Turan Atasever'e ait Nihavend şarkısında Samimi Sanayi bizlerle birlikteydi. Bu vesileyle 90'lı yıllara uzandık. Biliyorsunuz Samimi Hanım da özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda birçok albüme imza attı. Tabii 2000'li yıllarda da albümlerde seslendi bizlere ve özlediğimiz bir ses Samimi Sana. İnşallah ilerleyen günlerde yeni eserlerini de dinleriz. Şimdi ise bir Saadettin Öktenay şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Yahya Benekaya ait Nihavend şarkıda Zeki Müren'i dinleyeceğiz. Günlerdir içime çöktü ayrılık. Böyle boynu bükük duruşum ondan. Yağacak bir bulut gibi doluyum. Böyle ağlamaklı oluşum ondan.

Bu fal böyle çıkmaz. Vallahi yalan. Rıdvan Tandoğan'ın unutulmaz Nihavend şarkısında Yıldırım Bekçi bizlerle birlikteydi. Kıymetli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz devam ediyor. Yine Nihavend şarkılara kulak vereceğiz. Şimdi bir Alaaddin Yavaşça şarkısı var sırada. Alaaddin Hoca'nın gerçekten en özel şarkılarından biri. Hayatın anlamını, sevdiklerimizle birlikte olmanın güzelliklerini, yaşamın derinliğini en naif ifade eden şarkılardan bir tanesi. Güftesi Münir Müeyyed Berkman'a ait şarkıyı Bekir Ünlü Ataer icasıyla dinliyoruz. Ne bildim kıymetin, ne bildin kıymetim. Reva mı şiddetin, reva mı hiddetin? Zulmeden sen misin? Bilmem ki ben miyim? Kader mi, talih mi, ayar mı, acep kim?

Aman avcı vurma beni. Ben bu dağın aybalan maralıyam. Oktaycan Türk bu çok sevilen Niyaven şarkıyla seslendi bizlere. Şimdi de ritmimizi biraz düşüreceğiz değerli dinleyenlerimiz. Biliyorsunuz birçok Türk müziği eserinde aşka dair, sevdaya dair, ayrılığa dair, bazen mutluluğa, bazen hüzne dair birçok duyguyla karşılaşıyoruz. İşte şimdi yine bize o duyguları en yoğun şekilde yaşatan bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı var sırada ve bu şarkıya konu olan anlamlı dizelerde Halit Çelikoğlu'na ait. Ahmet Özsan'ın 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam albümünden bir kayıt. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadın mı? Aytaç Ergen, Turhan Taşan'ın Güftesi Aşkın Tuna'ya ait Nihavend şarkısıyla seslendi bizlere. Efendim, birlikteliğimiz şimdi Kürdi ve Muayyer Kürdi şarkılarla devam edecek. Ritmimizi bir parça düşürüyoruz ve çok özel bir şarkıyla musiki yolculuğumuza devam ediyoruz. 19 Mart 2024'te aramızdan ayrılan bestekar İsmet Nedim'in bir şarkısı. Bu vesileyle birçok özel şarkıya imza atan değerli bestekarı da sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz. Güftesi Nur İncegül'e ait Kürdi makamındaki eseri Umut Akyürek seslendiriyor. Sanatçının 2007 yılında yayınlanan Başka Söz Söylemem isimli albümünden bir kayıt. İçimde kanımdasın, terk edip gidemem ki. Sen benden bir parçasın, senden ayrılamam ki.

Kimseye benzemez tavrın var senin. Gülüşün, bakışın, duruşun başka. Divane aşığın olduğum yer senin. Hedefi kalbinden vuruşun başka. Cemalin aratmaz mehtapta ayı. Aşığın olmaktır gönlümün huyu. Kirpiği ok edip kaş denen yayı, sineme insafsız gelişin başka. Ne yapsam, ne kadar çırpınsam da az, yakışır bu eda, yakışır bu naz. Zülfüne yüz sürmek ne büyük bir haz, gönlümü peşinden yoruşun başka. İçimde kalmadı en ufak kuşku, önceden hiç böyle bilmezdim aşkı. Tarifi imkansız öyle bir coşku, herkesten başkasın, her işin başka. Kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde sevgili dinleyicilerimizden edebiyatçı yazar Hasan Hüseyin Yılmaz'ın dizeleriyle seslendik sizlere. Herkesten Başkasın isimli şiirinden harika dizelerle diliyoruz gününüzü renklendirebilmişizdir. Sevgili Hasan Bey'e de bu güzel paylaşım için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve yine birlikteliğimize çok sevilen şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi bir parça ritmimizi yükseltelim ve bu duygu dolu dizelerden sonra enerjimizi biraz daha üst seviyeye çıkartalım. Şehriban Türen'in Kürdi şarkısında Neşe Dursun Saraç'a kulak verelim. Bakışın bahar gibi çiçek açtıran, gülüşün yaz güneşi, yürekler yakan.

Müzik yolculuğumuz Kürdi makamında bir Sabri Berk bestesiyle devam ediyor. Güftesi Süleyman Vardar'a ait bu şarkıda değerli sanatçımız Nazan Sıvacı'ya kulak veriyoruz. Gözümde yaşlarla anarken seni, bir beste yarattın vefasız yeni.

Adım adım ümit verdiğim yollar gönül isterdi ki böyle bitmesin. Sözlerini Mehmet Erbulan'ın kaleme aldığı Muayyer Kürdi makamındaki Kutup Ayaslı bestesinde Meral Şengüler'i ağırladık. Yine içimizi kıpır kıpır yapan melodilere kulak verdik. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken çok özel bir eseri sunmak istiyoruz sizlere. Kıymetli sanatkar ve bestekar Erol Bingöl'ün bestelemiş olduğu sözleri Muhammed Yılman'a ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda Vedat Çetinkaya'yı ağırlayacağız. Sanatçının 2018 tarihinde yayınlanan ve birçok özel eseri içeren iki CD'den oluşan Altın Şarkılar isimli albümünde yer verdiği kaydı paylaşacağız sizlerle. Ve ne büyük mutluluktur ki bu güzel eseri hem bestekarı Erol Bingöl hem de icra eden sanatçımız Vedat Çetinkaya ile birlikte geçtiğimiz aylarda aynı sahnede beraberce söyleme mutluluğuna da erişmiştim. Kıymetli sanatçılarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum bir kere daha. Ve efendim bu güzel şarkıda şimdi sizlerle Vedat Çetinkaya'yı baş başa bırakıyorum. Düşen sarı yapraklara, yağan deli yağmurlara, hırçın esen rüzgarlara seni sordum yok dediler.

0: dediler. Seni sordum yok dediler. Seni sordum yok dediler.
1: Hüzam'dan Hicaz'a, Nihavent'ten Muhayyer Kürdi'ye uzanan harika şarkılarla bir yayını beraberce noktalıyoruz bugün de değerli dostlar. Umuyoruz siz de bizler kadar keyif almışsınızdır. Biz her sabah bu mikrofonda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Teknik öğretmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri sözlerini Şadi Kurtuluş'un kaleme aldığı Kürdeli Cazgâr makamındaki bir zeki duygulu bestesinde İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar, Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role dikkat çekti. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı

Konuşmada Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan bugün İstanbul'da devam eden Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programına katılacak. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'in belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde seçim heyecanı yaşanıyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde seçmenler sandık başında. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa ve Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldelerinde de seçim heyecanı yaşanıyor. Yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demir Yolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye, küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3 asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardarih yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze, İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sarı hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. Ermenistan'da halk son yılların en kritik seçimlerinden biri için sandık başında. Seçmenler gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda üyeler oy kullanmaya başladı. Başkanlık için Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarışıyor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de Venezuela ile karşılaştı. Millilerimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

boş kalmasın kollarımız, aşkla dolsun yıllarımız, sarsam seni güldü baklım.

0: CRT Name.
1: CRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar, Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu'nda hazırladığımız Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarımızdan seçkiler sunacağız sizlere. Bugün Siyah Beyaz Tuşlar'da sizlerden gelen istek eserler yer alıyor. İlk olarak bestesi ve güftesi Hikmet Kutlu'ya ait Hicaz bir şarkıyla merhaba dedik siz müzik dostlarına. Yalancı Yârim. Segah bir eserle devam ediyoruz. Düştü enginlere bir ince hüzün, soldu güller gibi sevdalı yüzün. Güfte Necmi Nurettin Güngörmüş, beste Refik Fersan.

Programımız Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Müziği öğrencisi Rüken Yeşil Ağaç ile birlikte seslendireceğimiz nihavend bir şarkı ile devam ediyor. Eserin güfte ve bestesi Gün Doğdu Duran'a ait. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın.

Bir Azerbaycan ezgisi var sırada. Aman avcı vurma beni. Eseri tar sanatçısı Ergün Özkal ile birlikte seslendireceğiz sizlerden gelen istekle.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Suçlar, namelerinde kadın zarafetini her daim hissettiğimiz bir Nevser Kökteş eseriyle sona eriyor. Ruhumda neşe hayale daldım. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın.

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

Pazar geceleri. Gün biterken insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anılar Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu haftaki temamız zaman. Zaman sessizce akar, iz bırakır. Yaşananlar geçmişte kalır, yaşanacaklar sabırla beklenir. Her an bir sonrakine yol verir. Şimdi zamanın bir adım ötesine geçiyoruz. Korhan Saz sanatçılarımızın isimlerini ve ilk eserimizin anonsunu senden dinleyelim.
1: Tabii ki bugün bize eşlik edecek saz sanatçılarımız kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Ton meisterimiz Levent Kent,

0: Stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Gülay Elden, ses almada Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı sevgili Korhan Gülderen'le birlikteyiz. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Başlıyor.
1: Efendim ilk eserimiz İbrahim Efendi'ye ait hüzzam bir şarkı. Zamanı var ki her bezmim anarsın.

Zaman sessizce geçti. Günler değişti, yıllar birbirine karıştı. Yaşananlar hatıra oldu. Saatler ilerledi, takvimler yaprak yaprak eksildi. Adnan Ergil'in Hicaz makamındaki eseri. Takvimlerden haberin yok mu? Saz sanatçılarımızdan dinliyoruz.

0: Zaman değişir, dünya döner. Ama sevgi varsa her şey yeniden başlar. Küçük bir gülümseme, kocaman bir umut olur. Ve şimdi hangi eseri dinliyoruz Korhan?
1: Sevgi dolu bir dünyam var.
0: Hep birlikte dinliyoruz.

0: Kimi aşklar zamana sığmaz, günler geçer, hisler eksilmez. Her an biraz daha büyür, her buluşma yeniden başlar. Özlem kalpte sessizce birikir, sevgi ise hiç tükenmez. Korhan, söz sende.
1: Evet efendim, o doyamadığımız o duyguların şarkısı geliyor. Aşığım sana, doyamıyorum.

0: CRC Name.
1: Zamanlar geçip gitmez. Zaman ilerler ama hatıralar yerinde kalır. Sessizce sarar insanın dört bir yanını. Dün yaşananlar bugün hissedilir. Ve şimdi hatıraların sesine kulak veriyoruz. Selçuk Tekay'ın Nihavend eseri. Hatıralar sarmış dört bir yanımı. Baktığım her yerde izin duruyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de zaman yine akıp geçti. Haftaya tekrar başka bir temayla birlikte olmak dileğiyle. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Biz çaldık. Sen söyle.

Pazar geceleri. Gün biterken insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte sesler ve hikayeler daha derinden dokunur.

Hayattan süzülen küçük anılar Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role dikkat çekti. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye, gerçeğini dost düşman biliyor dedi Erdoğan. İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan bugün İstanbul'da devam eden Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programına katılacak. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'in belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde seçim heyecanı yaşanıyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde seçmenler sandık başında. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa ve Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldelerinde de seçim heyecanı yaşanıyor. Yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resmen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye, küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3 asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Ardali yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze, İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sarı hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. Ermenistan'da halk son yılların en kritik seçimlerinden biri için sandık başında. Seçmenler gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor. Kosova'da da halk erken genel seçim için sandık başında. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullanıyor. Kosova'da 18 ay içinde 3. kez genel seçim yapılıyor.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda üyeler oy kullanıyor. Başkanlık için Aziz Yıldırım'la Hakan Sahfi yarışıyor. Oy kullanma işlemi saat 17'de sona erecek. Amili futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de Venezuela ile karşılaştı. Millilerimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Haberleri sundu.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Kıymetli TRTname dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. TRT İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Melda Kuyucu Kılıç, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tomaşlerimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları Ayşen Birgör, Serap Çokgörmüş, Furkan Biçer, Harun Gürbüz. Saz sanatçılarımız kemanda Talat Er, violonserde Dilek Yüzer, kemençe Deneva Gülses, kanunda Bora Dicle, Udda Özge, Nadire Akgül, tamburda Hulusi Babalık, neyde Kutsal Göktürk, klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazda Muhammed İzgi bir saat boyunca birlikte olacağımız kıymetli arkadaşlarımız. Ve programımıza hemen Kürdili Cihazkar makamında birbirine bağlı eserlerle size merhaba diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Ve şimdi sırada Kürdili Cazkar şarkılarımızı bitirdikten sonra toplu olarak şimdi mikrofonun başında sevgili arkadaşım Furkan Biçer var. Hoş geldin Furkan'cığım.
2: Hoş bulduk.
1: Bize bugün aslında çok özel bir şarkıyla sesleneceksin. Çünkü bestekarı Avni Anıl 14 Haziran 2008 yılında kaybettiğimiz çok kıymetli bir bestekar.
2: Evet.
1: Ruhuna ithaf edelim. Onun aslında yaşadığını da belki gösterelim. Hangi eserini okuyacaksın?
2: Benim de çok sevdiğim bir eser. Bugün böyle denk geldi. Çok teşekkür ediyorum. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde ilk bunu duymuştum. Çok severek okumuştuk, öğrenmiştik. Hala da aynı heyecanla, aynı sevgiyle ve aynı lezzette okumaya çalışıyorum daha doğrusu. Çok keyif alıyorum bu şarkıdan.
1: Biz provada aynı lezzeti aldık. O zaman dinleyicilerimize de bırakalım. O keyiften, o lezzetten onlar da sebeplensin.
2: İnşallah.
1: Mikrofonda Furkan Biçer sizlerle.

Ağzına gönlüne sağlık Furkan'cığım. Güfte Tekin Gönenç'e aitti. Dinleyicilerimiz çok iyi bilecekler ki unutamıyorum. Gecem yok artık, gündüzüm yok. Ortak çalışması Avni Anıl'ın da beraber yazdıkları bir eserdi. Şimdi sırada Cansın Erol'a ait güftesi, bestesi Selahattin İçli hocamıza ait bir eser var. Ben Deniz okuyacağım. Ve Cansın Erol'un eşinin ölümünün ardından yazdığı güfteyle bestelenen çok özel bir şarkı. Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Şimdi mikrofonun başına sevgili arkadaşım Ayşen Birgör geliyor. Mikrofon sende Ayşen'cim.
2: Teşekkür ederim Eldacığım. Senin de nefesine, gönlüne sağlık. Evet, yine Kürdice Asker bir şarkıyla devam edeceğiz. Alaaddin Yavaşça hocamızın bestelediği ve herkesin de çok bence severek eşlik edeceği bir şarkı. Geçmesin günümüz sevgilim yasla diyeceğiz.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ağzına sağlık Ayşen'cim. Sırada Kürdilici Asker makamının son eseri var ve bu eser 1963 yılında bestelenmiş ve mikrofonun başında sevgili arkadaşım Serap Çok görmüş.
0: Merhabalar
1: efendim. Bize hangi şarkı okuyacaksın?
0: Ben güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait, herkes tarafından da çok sevildiğini bildiğim "Ne o bensiz olabilir, ne temelli gidebilir" diyelim.
1: Mikrofon sende.

0: tüm sevenlerin güzellikle, sevgiyle ve bir arada olmalarına niyet edelim o zaman. Serapcığım, ağzına sağlık. Kürdeli Cazkar makamının bitirdik, noktaladık ama ben Nihavent makamına geçmeden önce yine kıymetli saz sanatçılarımızı sizlere anons etmek isterim. Kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzer, kanunda Bora Dicle, Ud'da Özge Nadire Akgül, tamburda Hulusi Babalık, neyde Kutsal Göktürk, klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazda Muhammed İzgi ve tabii ki kemençede Neva Gülses. Şimdi mikrofonun başında sevgili arkadaşım Furkan Biçer var yine ve şahane bir Nihavent eser okuyacak. Anons etmek ister misin Furkan'cığım?
1: Evet. Muhteşem bestekar Saadettin Kaynak. Bestesi ona ait, güftesi de Vehbi Cem Aşkına ait. Ne dert kalır ne hüzün, bir sudur akar zaman.

Ağzına sağlık, sağlık. Furkancığım. Ve sırada yine bir Nihavend eser var. Osman Nihat Akın'a ait bir eser. Ayşen Birgör sizlerle olacak.

Ağzına sağlık Ayşen'cim. Nihaven Taksim'ini sevgili arkadaşımız Talat Erden dinledik. Ellerine sağlık Talat'cığım. Ve şimdi sırada Vecdi Seyhun'a ait bestesi, güftesi Hüseyin Aydın Kaya'ya ait bir eserle ben mikrofonun başına geçeceğim. Hatırlar mısın beni bir zamanlar? Ne kadar severdim seni, ne kadar diyeceğim.

0: ne kadar güzel anlatmış, ne kadar diyerek. Şimdi mikrofonların başına sevgili arkadaşım Serap Çok Görmüş geliyor ve mikrofonu sana bırakıyorum, evet. Serapcığım.
1: Ben de yine bir Nihavent Eser'le mikrofonların başındayım. Zeynes'in Maraş'ın aşkı, gizli olan aşkı sözlerle ve melodiyle buluşturup en güzel şekliyle ifade ettiği eser benim için. Gizli aşk bu. Söyleyemem derdimi hiç kimseye diyelim.
0: Sevgili Serapcığım, burada bir şey eklemek isterim. Zeynettin Maraş'a, onun kendi ağzından dinlemiştim. Sormuşlar gizli aşk kim diye. O da bir şiirle cevap vermiş. Bir gizli aşk suçum olsun diyor. O kadar güzel anlatıyor ki, işte ya. Boyum şu, oyum bu. İşte şöyle huylarım var, böyle huylarım var. Ama bir gizli aşk suçum olsun diye de ekliyor. Evet, şimdi
1: çok
0: gizli
1: aşk da
0: güzel
1: ifade etmiş. Hadi
0: baş başa
1: bakalım.
0: Bırakalım.

Ağzına sağlık Serapcığım. Ve bu güzel şarkıların ardından programın yavaş yavaş sonuna geldik. Veda zamanı dedik. Ve ben Melda Kuyucu Kılıç, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tomasterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Eyüp Cacay'dı ve müzik stüdyomuzda yine TRT İstanbul Radyosu'nun sanatçıları Ayşen Birgör, Serap Çokgörmüş, Furkan Biçer ve Harun Gürbüz vardı. Saz sanatçılarımız kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzer, kanunda Bora Dicle, udda Özge Nadire Akgül, kemençede Neva Gülses, tamburda Hulusi Babalık, neyde Kutsal Göktürk, klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazda Muhammed İzgi bir saat boyunca bizlerleydi. Efendim, bir sonraki programda görüşene kadar, buluşana kadar her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve şarkılarla hayatınızın devam etmesini diliyoruz. Şarkı güzelliğinde, şarkı tadında ve kıymetli arkadaşlarımızla veda ediyoruz. Ya Rab, kalbimin sahibi nerede diyeceğiz.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye yüzyılında güçlü ve tesirli bir Türkiye oluşturmanın mecburiyet olduğunu söyledi. Duracak vaktimiz yok dedi. Kurtulmuş, İstanbul'da ilim yayma mezunları buluşması ve vefa yurdu temel atma törenine katıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanı

Bakanlığı mükellefler için kolaylık sağlayacak bilinç platformunu bu yıl devreye alacak. Sistemde vergisel riskler önceden öğrenilecek. Mükellefler denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hedefin bilinci arttırmak olduğunu söyledi. Mükellefler için denetim maliyetini en aza indireceğiz dedi. Türkiye'de havayolu ulaşımı büyümeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yılın ilk 5 ayında havayoluyla seyahat eden yolcu sayısının 89 milyonu aştığını açıkladı. Yolcu sayısı Türkiye'nin nüfusunu geride bıraktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gıda güvenliğine yönelik atılan adımları anlatan Yumaklı, yılda ortalama 1 milyon 300 bin gıdanın denetlendiğini

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik merhum edebiyatçılar için mesaj paylaştı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, orta koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barışı vurgulaması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomasi trafiği çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Nakvi temaslar için Tahran'a gitti. ABD basını da Trump'ın ekibinin İran müzakerelerine hazırlık için nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiğini iddia etti. Sahada ise gerilim sürüyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin güneyine düzenlenen hava saldırılarında 3'ü asker, 17 kişi hayatını kaybetti. ABD basınında da İsrail'in saldırılarda beyaz fosfor bombası kullandığına dair görüntüler yer aldı. Soykırımcı İsrail Gazze şeridine saldırılarına son vermiyor. İsrail güçleri Gazze açıklarında balıkçı teknelerine ateş açtı. 15 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda bir günde 10 Filistinli katledildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da hukuksuz baskınlar, gözaltılar ve İsrailli işgalcilerin şiddeti devam ediyor. Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteorolojinin tahminlerine göre bazı bölgelerde sağanak beklenirken Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili olacak. Başkent Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak. Pazartesi günü termometrelerin 30 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da da parçalı bulutlu bir görünüm hakim olacak. Yarın hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. İzmir'de ise sıcak hava etkisini sürdürüyor. Yarın termometrelerin 35 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Haberleri sunduk.

0: Mahmut Bilkin'in yönettiği Sultaniye Gahfası'nı dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatında iz bırakan üç ismi vefat yıl dönümlerinde unutmadı. Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin için anma mesajı paylaştı. İstanbul'da 3 gün boyunca gündem sıfır atık oldu. Sıfır Atık Forumu, küresel iklim yönetiminin önemli aktörlerini İstanbul'da bir araya getirdi. Forumun son günü de yoğun katılımla geçti. TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Sıfır Atık Festivali'ne de 4 gün boyunca yüz binlerce kişi katıldı. Özel etkinlikler, tiyatro ve konserlerle ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici bir çevre deneyimi sunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında görüşmeleri süren mutabakat konusunda iyimserim ifadesini kullandı, yakında iyi haberler alabiliriz dedi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Kore'de bir televizyon kanalına konuştu. ABD, İran'la anlaşabilecek mi? Başkan Donald Trump, anlaşma için İran'a yaptırımları kaldırmayı düşünmediğini söyledi, Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilmesine gerek görmediğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de ABD uranyum zenginleştirme faaliyetlerimizi ve dondurulmuş varlıklara erişimimizi tanımalı açıklaması yaptı. İki taraf da anlaşmaya ilişkin pozisyonunu muhafaza

zayediyor. Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliamına son vermiyor, Lübnan'a ateşkese rağmen saldırıyor. İsrail vahşetine karşı dünyadan tepkiler yükseliyor. İsveç'te göstericiler Gazze için yürüdü. İrlanda'daki festivalde Filistin'e dayanışma amacıyla etkinlikler düzenlendi. İspanya Başbakanı Sanchez ise Filistin'e destek veren müzik festivaline katıldı. Büyük Birlik Partisi'nin 13. olağan büyük kurultayı yapıldı. Genel Başkan Mustafa Destici, kurultay konuşmasında Filistin'deki soykırıma tepki gösterdi. Gazze bugün insanlığın ahlak testidir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultaya yazılı mesaj gönderdi.

CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler Salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere yarın bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin siyaset akademisinin yalnızca bir sertifika programı olmadığını belirtti, olaylara daha derin bir gözle bakmasını sağlama iradesidir dedi. Partisinin siyaset akademisi ikinci dönem açılışında konuşan Dervişoğlu, partililere sorumluluk alma çağrısı yaptı. Ekonomi yönetimi yarın Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde seçim heyecanı yaşandı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçmenler sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17'de sona erdi. Seçimlere katılım yoğun oldu. Yunanistan'ın Attika bölgesiyle Eğriboz Adası açıklarında peş peşe meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Sarsıntılar başkent Atina'da da hissedildi. İlk sarsıntı 4,8 büyüklüğündeydi. Yaklaşık 4 dakika sonra da 5,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Haberleri dinlediniz.

Merhabalar efendim. Ben İsmail Özkan. Uzun bir tatilin ardından yeniden günlük hayatın ritmine döndüğümüz bu akşamda TRT Name'de akustik name programıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evet, bu akşam sizler için özenle seçilmiş, birbirinden güzel eserlerden oluşan bir repertuar hazırladık. Kimi zaman yıllar içinde kaybolacağız, kimi zaman da mehtaplı gecelerde bir sevgiliyi anacağız. Kimi zaman da gönlümüzden geçen duyguları musikinin en eşsiz nameleriyle dile getireceğiz. Aşkın izinde akustik bir yolculuk sizleri bekliyor efendim bugün. Bu yolculuğa başlamadan önce bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz üstadlarını, saz sanatçılarımızı sizlere tanıtmak istiyorum efendim. Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Erhan Bahçe efendim bizlerle. Ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve tonmeisterımız Mehmet Sungur efendim. Ve aşkın izinde çıktığımız bu yolculukta şimdi biraz geçmişe doğru uzanıyoruz. Zaman zaman hepimiz hatıraların arasında kayboluruz. Ve Metin Eryüreğin Hicaz eseri de işte tam bu duyguyu anlatıyor efendim. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

0: TRTname.
1: Evet, Hicaz makamının hüzünlü ve içli nameleriyle iki güzel eser dinledik efendim. Bunlardan sonuncusu Arif Sami Toker imzası taşıyordu. Hicaz Taksim'i için Bora Dicle'ye de çok teşekkür ediyoruz efendim bu arada. Şimdi Uşak makamının sıcak ve samimi iklimine geçiyor ve akustik yolculuğumuza devam ediyoruz. Şükrü Tunar'ın Ölümsüz eseri sizler için geliyor efendim. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Beni sev, öp de uyut, bağrına basma sakın. Evet, Aydın Barol'un o Uşak Taksim'iyle devam ediyoruz efendim.

Sevgili dinleyenler, şu anda dinlemekte olduğunuz akustik name programımızın tekrar yayınında bu gece 12'de ve ayrıca pazar günü saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Evet, az önce Sevim Şengül'ün kaleminden süzülen Mehtaplı Gecelerde Hep Seni Andım ile Mehtap'ın aydınlattığı hatıralarda dolaştık. Şimdi aşkın izinde çıktığımız yolculukta kaderin insanı savurduğu duraklardan birine uğrayacağız. Arif Sami Toker'in Hüzem eseri bu durakta bizi derinden etkileyecek efendim. Talihin elinden oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazım. Zalim elinden sarardım soldum. Şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.

Evet, her sevdanın bir sınavı vardır. Kimi zaman ayrılık, kimi zaman da yıllara meydan okuyan bir bekleyiş efendim. Bu duygulara aynı olan şarkılarla dillere pelesenk olur. Ve tıpkı Adnan Ergil imzası taşıyan böyle ayrılık olmaz gibi. Efendim bu güzel şarkının ardından Ahmet Selçuk İlkan'ın dizeleriyle hayat bulan günün birindeyi seslendirmeye çalışacağım.

Sevgili dinleyenler, TRT Name'nin kıymetli dinleyenleri, bu akşam akustik namede aşkın izinde bir yolculuğa çıktık. Kimi zaman hatıralarla dolaştık, kimi zaman ayrılıklara, özlemlere ve umutlara kulak verdik. Musikimizin birbirinden kıymetli eserleri eşliğinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Birazdan programımızın son iki eserini dinleyeceğiz. Ondan önce Türk sanat musikisinin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustik name programından sonuna gelirken programımız boyunca ben İsmail Özkan sizlerleydim ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp ve ritim sazda Erhan Bahçı bizlerleydi. Ve tonmeisterımız Mehmet Sungur ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a da teşekkürlerimizi buradan gönderiyoruz efendim. Vedalaşmadan önce sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak isterim. Her perşembe akşamı TRT Müzik ekranlarında değerli sanatçı dostum Canan Çal ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Başka Sahne programında sizlerle buluşuyoruz saat tam 21'de. Evet. Bu akşam bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve son eserlerimizi sizlere armağan ediyorum. Ben İsmail Özkan, müziğin ve güzel duyguların hayatınızdan eksik olmaması dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.
1: TRT Name.

Programımıza muhteşem bir eserle başladık sevgili dinleyicilerimiz. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Şimdi de Hüner Coşkun Er'in sesinden dinliyoruz. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.

Zeynettin Maraş'a ait Nihavend makamındaki unutulmaz eseri Hüner Coşkuner'in Ölümsüz Sesinden dinledik. Muhteşem şarkı değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Bu akşam yine 2 saat boyunca birbirinden güzel, muhteşem eserlerle sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname, Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Keyifli dinlemeler diliyoruz sizlere. Sırayı Hüzzam makamında güzel bir eserle Gökhan Sezen alıyor. Mehmet Bürün'e ait güzel bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Dönsen de artık sevemem seni.

Sırada güftesi Zeki Akdoğan'a, bestesi Murat Demirhan'a ait Hicaz makamında güzel bir eserimiz var. Yeni eserler arasında yer alıyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere iletiler ulaşmaya çoktan başlamış. Çok sayıda iletimiz geldi. Hepinizin ellerine sağlık diyorum. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel eseri.

Dinden İbrahim Özdemir selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi akşamlar diliyor. Zevkle dinlediğimiz hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla doyumsuz nameleri dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı kendisine, bana, ekibimize Hatice Okur, Seniha Cengizhan, Meral Özsan ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu hepimizi selamlamış, iyi akşamlar diliyor, İyi ki varsınız demiş, teşekkür ederiz. Manisa'dan Salih Kurt, selamlar, sevgiler Akşamın Sesine diyerek sıradaki şarkıyı ailesine, name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Polatlı'dan Mehmet Altan, iyi akşamlar TRT Nami ailesi ve dinleyenler demiş, hepimizi selamlamış. Yine Polatlı'dan Nurten Şenmer'den Akşamın Sesi Dilek Hanım'a gönül dolusu sevgiler demiş, teşekkürler. Ankara'dan Hamiyet Karaca selamlarını, sevgilerini göndermiş, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki şarkıyı radyoları başında bu programı dinlemekte olan görme engelli arkadaşlarına, TRT Name dostlarına, ekibimize armağan ediyor, mutlu akşamlar diliyor. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe de bizlerle birlikte iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri kendisine ve ekibimize armağan ediyor. Konya'dan Hatice Tuncer içten sevgilerini göndermiş, güzel bir pazar akşamı diliyor, İyi ki varsınız demiş, teşekkür ederiz. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Esra İçöz sizler için seslendiriyor, aşk dolu bir eser. Gülüverse gül yüzünde tomurcuklar açardı.

Gülü verse gül yüzünde tomurcuklar açardı, Esra İçöz seslendirdi bu aşk dolu eseri. Sırada Yusuf Nalkesen'e ait Hüzzam makamında güzel bir eserimiz var. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü. Kimlere armağan edeceğiz bakalım bu güzel eseri? Bolu'dan Bedrettin Karaman, Bolu'dan size selam söylenir. Cumartesi pazar akşamın sesi dört gözle beklenir. Üstelik her hafta sonu gelmesi özlenir. Kim bilir bu akşamda hüzzam şarkılar söylenir diyerek yine şiirini göndermiş bize. Elinize sağlık, bence Bedrettin Bey şiirde yazıyor ama bize uygun mesaj gibi yazmış oluyor. Bence hüzzam eserleri sevdiği gibi şiir yazmayı da seviyor bence. Elinize sağlık diyorum Bedrettin Bey'e, teşekkürler. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel selamlarını, sevgilerini göndermiş. Hayırlı akşamlar diliyor. Tüm eserleri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey. Teşekkür ederiz. Nidebor'dan Şükrü Özdamar mutlu ve huzurlu bir pazar günü diliyor. Öncelikle bu güzel programla bizlerle olduğunuz için sonsuz teşekkürler ediyorum demiş. Seçeceğiniz bir eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar için ayrıca Zafer Özkara, Recep Gayretli, Azmi Yılmaz, Hatice Okur ve TRT Name dinleyen tüm gönül dostlarımız için rica ediyorum demiş. Ben de Nurhayat teyzecime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ellerinizden öpüyorum. Umut Akyürek sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz.

Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırayı yeni bir şarkımız alıyor. Çok da güzel bir eser. Güftesi Atilay Erge'ye, bestesi Soner Özer'e ait Rast makamında. Mutluyum diyorum. Cengizhan Sönmez seslendiriyor bu güzel eseri.

mutluyum diyorum. Kıskanıyorlar. Mutluyum diyorum.

Ela Altın'dan çok güzel bir eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Geçmişe götürdü bu eser hepimizi. Bence sizin de çok hoşunuza gitti. Çok güzel bir eserdi. Senin kahrın çekilir aşk dolu eser. Bu arada Ela Altın hocamız beni dinliyormuş. Az önce WhatsApp'ıma bir mesaj gönderdi. Canım Dilekçiğim, dün Ayvalık'a geldik. Güzel programınızı dinliyorum. Ayrıca benden de bir şarkı yayınladığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ayvalık'tan hepinize sevgiler, selamlar, öpüyorum. Ah çok güzel, kendimi dinliyorum canım benim demiş. Kıymetli sanatçımız Ela Altın hocama buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizi dinlemeye devam edin sevgili hocam. İyi tatiller diliyorum size. Bu arada kıymetli bestekarımız Soner Özer de İstanbul'dan bizlere bir mesaj yazmış. Bakalım İstanbul'dan mı yazmıştı? Mesajın yerini bulmaya çalışıyorum. Ayvalık'taymış. Soner Özer hocamız da Ayvalık'taymış. Ayvalık'tan Ankara'ya selamlar demiş. Bu akşamki programda size ve tüm teknik ekibe başarılar diliyorum. Sıradaki şarkıyı size, Name dostlarımıza, Ayvalık Zeynep Kamil koromuza armağan ediyorum. Kucak dolusu selam, sevgiler demiş. Soner Özer'e biz de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İyi tatiller diliyoruz. Saatlerimiz 19.34'ü gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. TRT Name Akşamın Sesi iletilerinizi bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada çok güzel hüzzam bir eserimiz var. Yine bizi geçmişe götüren bir eser. Güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a, bestesi Fevzi Demir Kol'a ait. Harika bir eser, aşk dolu bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Sürpriz olsun bakalım kimlere armağan edeceğiz. Amasya'dan Abdullah Ertürk selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sunucumuz Dilek Hanım'a, ekibine ve tüm dinleyenlere sıradaki eseri arkadaşlarıma armağan ediyorum. Hayırlı programlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan öğretmenimiz de şu anda bizi dinliyor. İyi akşamlar diliyorum demiş. Dilek Hanım, bugün bir resminizi gördüm. Zarafetinize hayran kaldım. Böyle seçkin bir hanımdan böyle güzel bir program ve sunumda beklenirdi zaten demiş. Çok teşekkür ediyorum Feryal Zeki Ceylan hocamıza bu güzel nazik sözleri için. Size kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Nazar değmesin demiş. Amin diyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sıradaki şarkıyı yarın doğum gününü kutlayacak olan 53 yıllık hayat arkadaşıma, kendime ve çocuklarıma armağan ediyorum. Ayrıca siz ve ekibinizin hazırlayıp sunduğu yalnızca bir tane değil, tüm şarkılarda eşime armağan olsun demiş.

Sevgilerini göndermiş bize. Biz de eşinizin doğum gününü şimdiden kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyoruz sizinle birlikte. Selamlarımızı gönderiyoruz. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız kucak dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Güzel program, beklenen program, akşamın sesine iyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri Name dostlarına, ekibimize ve harika sunucumuz diyerek bana armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Dostlarımızın isimlerini yazmış Mehmet Bey. Teşekkürler. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki güzel şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm şarkı severlere armağan ediyor. Ankara'dan Adnan Yıldız, Türk sanat musikisi bir okyanus ve siz bu okyanustan gönlünüze göre seçkiler yaparak bize sunuyorsunuz. Bizi mutlu edip ruhumuza huzur veriyorsunuz. İyi ki varsınız. Seçtiğiniz bütün eserler senin gibi Türk sanat musikisine gönül ve emek vermiş herkese armağan olsun. Sağlık, mutlulukla dolu uzun ömürlerin olsun ki biz seni her zaman dinleyebilelim demiş Adnan Yıldız. Çok teşekkür ediyorum bu güzel dilekleriniz için, mesajınız için. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca, müzik dolu bir programda dostlarla buluşmanın sevinciyle şükürler olsun demiş. Kocaman sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Samsun'dan Seniha Cengizhan da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Akşamlarımızı muhteşem eserlerle keyiflendiren Akşamın Sesi programında sıradaki eseri eşim Mehmet Bey'e, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarıma, şefimiz Volkan Sağlam, Name dostlarına, yayın ekibine, kıymetli sunucumuz, göz bebeğimiz.

saklıyoruz. Senden uzakta, ben senden uzakta.

0: Muhteşem bir Hüzzam eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Gel deniz bakışlım sel gibi coş gel, Erol Evgin seslendirdi. Sırada Yusuf Nalkesen'e ait yine güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Muazzez Ersoy seslendirecek, Yakma Sakın.
1: TRT Name. TRT Name.

0: yakma sakın, yakma sakın. Girersen kalbime çıkma sakın, ah girersen kalbimden çıkma sakın.
1: Bu da çok güzel bir eser değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Kapanmış gönül kapım çoktan maceralara, diğer adıyla Yakma Sakın, Muazzez Ersoy seslendirdi. Saatlerimiz 19.46'yı gösteriyor. Akşamın sesi nostaljik, sevilen, unutulmayan bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yıldırım Gürses imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben. Bakalım kimlere gelecek bu güzel eser sevgili dinleyicilerimiz? İletilerinizde bizlere ulaşmaya devam ediyor. Gaziantep'ten Nail Satıl selamlarını, sevgilerini göndermiş. Akşamın sesi programınızı beğenerek dinliyorum. İki gün yayın saatine göre tüm işlerimi planlıyorum. Geçen hafta Behiye Hanım'ı andınız, teşekkür ederim. Bugün inşallah Behiye Aksoy'dan eser dinleriz. Tüm eserleri Dilek Hanım ekibine, tüm müziği seven dostlara armağan ediyorum. Allah tüm dostlara sağlıklı, mutlu yaşamlar nasip etsin inşallah demiş. Nail Bey, dün de Behiye Aksoy'dan bir şarkımız gelmişti. Umarım dinlemişsinizdir. Adana'dan Sevda Demirhan iyi akşamlar diliyor. Radyomuzun başında yine huzur veren tınılarla baş başayız bu güzel yayını vesile kılarak. Hayat arkadaşım, sığınağım ve en büyük şansım olan eşim Akif'e aşkımı ilan ederek bu şarkıyı armağan etmek istiyorum demiş. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan Ali Yöntem ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Şansına çıkan şarkıyı eşi Havva Nur Hanım'a, bana Hatice Okur, Rezan Çatalbaş, Yıldız Erzi, Zafer Özkara, Meral Özsan'a armağan ediyor. Antalya'dan Suzan Ülkü de bizlerle birlikte, kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sizi dinlemek harika demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ekibimize, sevgili eşi Ahmet Ülkü'ye ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Yarın pazartesi akşam Antalya Muratpaşa konser salonunda Gönül Saykal eşliğinde konserimiz var. Türk sanat müziğini sevenleri bekliyoruz. Benim de bir solom var demiş Suzan Ülkü. Kolay gelsin. Şimdiden başarılar diliyoruz size. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş, tüm eserleri TRT Name dostlarına armağan ediyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal sevgilerini göndermiş, sıradaki şarkıyı ekibimize, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Feyzi Akşen, Selahattin Günaydın, İlyas Aydın, Kamil Şişman, İnan Kaya, Selami Kabakçı, Coşkun Bakan, Murat Odabaşı ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş, sıradaki eseri Name dostlarına armağan ediyor. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki iyi yayınlar dilemiş, hepimizi selamlamış. Bursa'dan İnci Kılıçoğlu İyi akşamlar diliyor, sıradaki eseri Mehmet Ali hocasına armağan ediyor. Denizli Buldan'dan Hüsnü İçer selamlarını göndermiş bizlere, iyi ki varsınız demiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüsnü İçer, teşekkür ederiz. Bartın'dan Musa Aytuğ da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimize, tüm Name dostlarına armağan ediyor, sevgilerini göndermiş. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın, bizlerde bağımlılık yapan ve dinlemekten çok keyif aldığımız, duygu yüklü bu güzel programı hazırlayıp sunan sizlere çok teşekkür ederiz demiş, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz'e ve tüm koro arkadaşlarına, ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Adana'dan Neslihan Yakar da bizlerle birlikte, tüm güzellikler sizlerin olsun, hayırlı akşamlar demiş. Hoş geldin sarı gülüm Dilek Hanımcığım demiş, çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed Bey'e, kendisine, oğlu Mustafa, kızı Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya ve Kaan'la Yakar ailesine ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Kocaeli Kandıra'dan yeni bir dinleyicimiz yazdı programımıza, İsmail Genç. Hoş geldiniz diyoruz. Selamlarını göndermiş bize. Sıradaki eseri eşi Tülay Kocaeli'nin en beğenilen korosu Neşe-i Sağlık Korosu için istemiş, selamlarını sevgilerini göndermiş. Behiye Aksoy'un sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz bu muhteşem eseri.

Çok güzel bir eser dinlemeye doyamadığımız Bir Garip Yolcuyum Hayat Yolunda. Behi Aksoy ile özdeşleşmiş güzel bir şarkı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimizde 19.55'i gösteriyor. Birbirinden güzel, aşk dolu eserler dinleyeceğiz. Peş peşe gelecek bu güzel eserler sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere sevgi dolu, övgü dolu iletiler de ulaşmaya devam ediyor. Sayfamızı yeniliyorum ki daha önce yazmış olan dinleyicilerimizin mesajları pek görünmüyor. Onlara bakmak için yeniledim. Sırada aşk dolu eserimiz var dediğim gibi. Güftesi Hasan Karakuş'a, bestesi Alaaddin Şensoy'a ait Hicaz makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı buradaki herkese armağan ediyorum demiş. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli. Sıradaki eseri Çağan Mehmet Çınar, babaları Ahmet Menge'ye armağan ediyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış. İlyas Bey teşekkürler. Lütfen trafik kurallarına uyalım ve yerlere çöp atmayalım demiş. Teşekkür ederiz. Uğur Heybeli Zeki Müren'den bir şarkı istemiş. Onu da belirtmek istedim. İstanbul Dörtlevent'ten Sıdıka Tavukçu selamlarını sevgilerini göndermiş. Bu akşam zor yazdım çünkü 5 gün bekle dur. Ben bu işe el atacağım, sen her akşam istiyorum, kararlıyım çünkü seni çok özlüyorum sarı papatyam. Bir çocuğun elinden oyuncağını alırsın da üzülürsün ya, işte ben de öyleyim. 5 gün seni beklemek bana zor geliyor demiş Sıdıka Tavukçu. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman böyle güzel mesajlar yazıyorsunuz, eksik olmayın. Sıradaki eseri arkadaşları Pınar Hanım, Meltem, Sebahat Hanım, Biricik Suna teyzeye, Seven Kurtboğan ablama ve kıymetli name dostlarına armağan ediyorum. Sarı papatyam, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Sıdıka Tavukçu'ya bu güzel mesajı için. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. İsmail Yeşil Isparta'dan bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sarı şekere şu an, ne kaldı ki şunun şurasında demiş. Teşekkür ediyorum. Fethiye'den Eylem Erdoğan sevgilerini göndermiş. Sizin seçtiğiniz bir eseri kıymetli eşim Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum demiş. Niksar'dan Selami Kabakçı sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Murat Odabaşı'na armağan ediyor. Antalya'dan Yılmaz Eğinç sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına, ekibimize, ayrıca görünmez kahraman sazendelere armağan ediyor. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır mutlu bir hafta sonu diliyor. Sıradaki eseri eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur Bakır, Emre Bakır, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İsmet Özdemir Mekke'den bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. Emeğe geçen herkese kutsal beldeden selamlar demiş. Bizden de aynı şekilde Ankara'dan Mekke'ye selamlar, sevgiler, hem de kucak dolusu. Alanya'dan Dilek Yıldız mutlu pazarlar, akşamın sesi ailesine selam olsun demiş. Niğde'den Huriye Özer selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım da bizleri selamlamış. Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal tüm TRT Name dostlarını selamlamış, eğlenceli saatler diliyor. Emel Sayın sizler için seslendiriyor aşk ve sevda dolu şarkıyı sevgili dinleyicilerimiz. Ah şu sevda yolları.

Ah şu sevda yolları, Emel Sayın seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. İletileriniz ulaşmaya devam ediyor. Sırada sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz harika bir eser var. Bu da aşk ve sevgi dolu bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Dikili'den Güler Sunar Karahan, akşamın sesi dinleyenlerine ekibe güzel gönül dolusu selamlar sevgiler demiş. Sıradaki eseri Hatay Medeniyetler Korusu arkadaşlarına, TRTname dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı bugün bize gelen evlatlarım ve yaşama sevincimiz torunum Beliz Bebeğe ve radyoları başında bu güzel yayını ve şahane eserleri dinleme şansını yakalayan tüm name dostlarımıza armağan ediyorum. Bitimsiz sevgiler demiş. Benden de size özellikle Beliz Bebeğe kucak dolusu sevgiler, yanağına bir öpücük kondurun lütfen Beliz'in. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı selamlar sevgiler olsun demiş. Sıradaki eseri eşi Çiğdem Hanım'a ve kızı Nehir'e armağan ediyor. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri vatanını bayrağını yücelten dürüstlüğü paylaşmayı biz olabilmeyi ilke edinenlere Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koç Yiğit, Can Bolat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkara da bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Açan, Salih Kurtma, Mustafa Aylı Aydemir, Feyzi Akşen, Mehmet Altan ve ekibimize armağan ediyor. İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın hepimizi selamlamış. Gönlünüze sağlık diyerek sıradaki eseri ekibimize

ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara Dikmen'den Semiha Kılıç Yılmaz selamlarını, sevgilerini göndermiş. Karanlık soğuk gecelerde dinlerken şimdi sıcak ve aydınlıkta dinliyoruz. Zaman uçup geçiyor. Durdurabilsem sizi hep dinlemek isterim. Resim yaparken de hep TRT Name var. Sergimin günü belli olunca sizleri de beklerim. Sıradaki eser hepimizin olsun demiş. Harika atölyeniz var demek ki, kolay gelsin diyorum. Umarım inşallah kısmet olursa belki bir gün katılırız. Fırsat buluruz umarız. Balıkesir'den Müjgan Adıgüzel Yerci, akşamın sesi, duygulanarak seçilen eserleri dinliyorum. Teşekkür ve sevgilerim sizlere demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Kütahya Tavşanlı'dan Melihan Nilüfer Keskin iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri bize, ailesine, arkadaşlarına ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Beypazarı'ndan İzzet Yücel selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. İngiltere Londra'dan Semiha Sevindik Varol da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşine, oğluna, gelinine, torunlarına, güzel sunucumuz Sarı Papatyamız Dilek Hanım'a, tüm name dostlarına ve ekibe armağan ediyorum demiş. İzmir'den Güler Topçu, mucize dolu akşamlar diliyorum.

Bize TRTname ile tanışma fırsatını veren Adem Büyükbaş ağabeyimiz, misafirimiz Julia, İsmail Sağlam için sıradaki şarkı istiyorum demiş. Geçen hafta katılmışlardı programımıza Adem Büyükbaş, Güler Topçu. Bu hafta yine geldiler. Her zaman bekleriz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hatice Buran, merhaba Dilek Hanımcığım. Yine güzel şarkılarınız ve güzel sesinizle evimizi şenlendiriyorsunuz. Eşim Ömer ve benim için sıradaki eseri çalarsanız seviniriz. İzmir'den sevgilerle demiş Hatice Buran da yeni dinleyicilerimizden geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Dinar'dan Feyzi Akşen de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Feyzi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir eser. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğiz. Sinan Subaşı'na ait Muhayyer Kürdi makamındaki eser. Damarımda kanımsın sizler için geliyor. Hep birlikte dinliyoruz.

sensiz yaşayamam. Hayatımsın, canımsın. Ben sensiz yaşayamam. Hayatımsın.

0: TRT Name.
1: Anlatılmaz bin dert ile geçiyor çileli ömrüm. Erdoğan Yıldızel'e ait Hicaz makamındaki eseri İhsan Güvenç seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırayı aşk dolu, çok sevilen bir eser alıyor. Çok destek alan bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı TRT Name dostlarına özlem dolu sevgiler, selamlar gönderiyorum demiş. Bugün sıradaki şarkıyı canım annemin anısına, Türkiye'nin biriciği ve Utsunomiya'nın kültür elçisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a, teknik ekibine, mimar meslektaşım Bolşoy Deniz Sökmen ve kızı Nilüşan'a, Burdur'daki sarı burma tatlısı yanaklı sevgili Fazilet anneme Hatice Okur'a, Meral Erol Özsan çiftine, kızları Melis'e, İzmit'in gülen yüzü Gülten ablama armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Japonya Utsunomiya'ya, Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ankara'dan Kadriye Cangir kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Benim için seçeceğin şarkıyı Zekai Tunca'ya, tüm sevdiklerime, ekibine ve sana armağan ediyorum demiş. Çok da güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız kıymetli hocamız Zekai Tunca'ya ve bizlere. Uşak'tan Meral Özsan da bizlerle birlikte. İyi akşamlar, hafta sonumuzun vazgeçilmezi Yıldız programına iyi yayınlar diliyorum. Dilek Hanım ve teknik yönetmenimiz, emeklerinize teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Sıradaki eseri Eşe Erol Bey'e, kıymetli evlatlarına, torunlarına, ekibimize, canım yapımcımız güzel kardeşim Dilek Hanım'a, teknik yönetmenimize Neslihan Yakar, Nurten Şen Merdan, Selma Temizkan, Hatice Tuncer, İbrahim Özdemir, Yamaç Şahin Bostancı, Feyzi Akşen, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Hüseyin Yüksel ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Almanya Berlin'den Suna Koçak, Suna teyzemiz.

Selamlar, sevgiler demiş, hoş geldiniz diyorum. Almanya'ya, Berlin'e, Suna teyzeye kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Gülsefa Koçyiğit Can Bolat bizlere Erdek'ten sevgilerini, selamlarını göndermiş. Gönül telini titreten namelerle başlayan akşamın sesine, dünden kalan letafetiyle yine gönülleri mest ederken tüm şarkıları dinleyen güzel gönüllere armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Gülsefa Can Bolat'a bu güzel mesajı için. Adana'dan Selahattin Erzi'den de güzel bir mesaj ulaştı bize. Karataş'tan balkonumuzdan gün batımına yakın bir saatte Akdeniz'in mavi sularını arkadaş grubumuzla beraber seyrederken radyomuz açık TRT Name'yi dinliyor. Akşamın sesinin başlamasını sabırsızlıkla beklerken kadife sesli, düzgün akıcı Türkçesiyle programı sunan, ayrı bir renk ve güzellik katan Sayın Spikerimiz Dilek Hanım'a, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu'na selamlar, sevgiler gönderiyoruz demiş. Çok teşekkürler bizden de size, arkadaşlarınıza, eşiniz Yıldız Hanım'a kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Konya Meram'dan Elif Çınar sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına ve bizlere armağan ediyor. Şenol Akkuş Name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Adana'dan Sariye Demirhan Göre de bizlerle birlikte hafta sonlarımıza neşe kattığınız için çok teşekkürler. Özellikle babam sizlerin, TRT'nin yıllardır takipçisidir demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri sevgili babasına, annesine, tüm TRT Name dostlarına ve Akif Bey'e armağan ediyor. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize, eşi Saynur Hanım'a, hastane oda arkadaşı Hidayet Sezer'e, bu yıl ilköğretim mezunu olacak olan torunu Elif Aslıhan Ellek'le sınıf arkadaşlarına ve tüm öğretmenlerimize armağan ediyor. Harika bir eser armağan etmiş olacaksınız öğretmenlerimize de. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri annesine armağan ediyor. Ordu Fatsa'dan Mustafa Aylı Aydemir kucak dolusu selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay'a, ekibimize ve akşamın sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özardı da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Bu nezih programı ve güzel sunucu Dilek Hanım'ı kucaklıyorum. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum Meral Hanım'a. Yine Ankara'dan Küçük Esat'tan Oğuz Onur iyi akşamlar diliyor. Keyifle dinliyorum. Su gibi aksın programınız, kadife sesli sarı papatyamız Dilek Hanım nezdinde kıymetli emekleriniz için tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Sıradaki eseri Meleğim Gonca Gülüme armağan ediyorum. Ömrünüze bereket demiş. Başka bir eser istemiş bizden ama bu eser meleğinize çok da güzel bir armağan olacak. Altınoluk'tan Su Güneş de şu anda bizlerle birlikte. Canım kızım nasılsınız? Bundan sonraki şarkı size ve sevdiklerine gelsin demiş. Çok teşekkürler. Samsun'dan Reyhan Baş, keyifli akşamlar diliyorum. Misafirlerimizle birlikte zevkle dinliyoruz. Başarılarınız daim olsun. Tüm şarkılar hepimiz için olsun demiş. Teşekkür ederim. Manisa Ahmetli'den Bayram Boztaş selamlarını göndermiş. Bu güzel program için sizlere teşekkür ediyorum. Lütfen ormanlarımızı koruyalım. Onları büyütmek ve çoğaltmak için hep birlikte çalışalım. Bu dilek ve temennim için vesile olursanız memnun olurum demiş. Tabii ki olurum. Ormanlarımızı da koruyalım. Çiçeklerimizi, bitkilerimizi, hayvanları da koruyalım. Fatma Taşkan, Aydın Gümüldür yolundan bizlere selamlarını göndermiş. Datça'ya düğüne gittik, şimdi dönüyoruz. TRT Name bize eşlik ediyor. Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 86 mezunu arkadaşlarıma, araç kullanan sürücülere, yolda olanlara armağan ediyor. Biz de yolda olan tüm dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Gaziantep'ten Ahmet Yetişkin de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri sevgili eşi Zuhal, kıymetli çocukları Efe, Hande, Merve, Mazlum ve misafirleri kardeşi Lütfiye için istiyor.

Fatma Taşkan ayrıca araç kullanan eşi Muhittin Tuş'a da armağan ediyormuş sıradaki eseri. Ve İzmir'den Hülya Genç şu anda bizlerle birlikte. Merhabalar, Ankara Radyosu mikrofondan gelen o güzel sunum, yine efsane şarkılar, öylesine keyifle dinliyorum ki ben size müptelayım. Sarışın aşk İzmir'den sevgiyle demiş. Çok teşekkür ediyorum Hülya Genç'e. Bu tatlı, içten güzel mesajı için ben de bu sözünüze bayıldım. Ben size müptelayım. Sarışın aşk, çok teşekkür ediyorum. Harika bir eser dinleyeceğiz şimdi. Güftesi Özdemir Kiper'e, bestesi Hüseyin Soysal'a ait Nihavend makamında. Yıldırım Bekçi sizler için seslendiriyor. Özlediğim şarkısın kulaklarımda. Bu eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize, sevmeyi, sevilmeyi bilen herkese armağan ediyoruz.

Muhteşem bir şarkı dinledik. Özlediğim şarkısın kulaklarımda Yıldırım Bekçi seslendirdi sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 20.29'u gösteriyor. Sırada Zekai Tuncay'a ait caz makamında harika bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Sensizliği ben seçmedim, ben seçmedim ayrılığı. Bu güzel eseri kimlere armağan edelim? Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt selamlar mutlu akşamlar demiş. Sıradaki şarkıyı Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız, Hüseyin Güden, Salih Kurt ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizlerle birlikte sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına, Yamaç Şahin Bostancı'ya ve sadık arkadaşına armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor. Nesrin Sipahi de şu anda bizlerle birlikte iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Bakalım Akhisar Büknüş'ten Cemal Oskay selamlarını göndermiş. Mutlu akşamlar diliyor. Behrin Özkök Kütahya'dan bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. Hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki eseri kendisi için istemiş. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz de bizlerle birlikte akşamın sesi bizim sesimiz diyerek sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRTname dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ve ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Bugün evliliğimizin 52. yıl dönümü için bir aşk şarkısı istiyorum demiş. Bu da güzel bir eser ama diğer eserlerden de size ayrıca armağan edebiliriz. Biz de size nice mutlu güzel yıllar diliyoruz eşinizle birlikte. Daimi olsun sağlığınız. Selamlar, sevgiler. Perihan Sözen sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz bu güzel eseri.

Sırada Yusuf Nalkesen'e ait Kürdili Cazkar makamında yine çok güzel bir eserimiz var. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir. Bu güzel eserimizi kimlere armağan edelim? Ayla Seyhan, merhaba Dilek Hanım, sizleri keyifle dinliyorum. Bugün yazlık sezonu açtık, sizleri Samsun Terme Sakarlı'dan dinliyorum ve yazıyorum demiş. Mutlu huzurlu günlerimiz olur inşallah demiş. İnşallah diyorum, ben de size iyi tatiller diliyorum. Akdeniz'in incisi Antalya'dan Hatice Okur'dan turunç kokulu sevgiler, selamlar ulaştı bizlere. TRT Nami Akşam'ın sesi sevgili yapımcımız, sunucumuz, gönüllerin sultanı Dilek Hanım'a mutlu akşamlar diliyorum demiş. Misafirlerimiz var, çok kalabalığız. Sıradaki eseri Dilek Hanımcığım size, bana şarkı armağan eden tüm TRT Nami dostlarıma, kendime, şu anda birlikte olduğumuz sevgili misafirlerime armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Ben de herkese selamlar gönderiyorum. Niğde'den Huriye Özer selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Teşekkürler. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin de bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıdıka Tavukçu'nun evinin neşesi, sarı kelebeği, antibiyotiği, sarı papatyası Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir ahalem Sıdıka Tavukçu, Seven Hanım da öyle. Çok keyifli insanlar. Neşeniz daim olsun.

Kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da iletiler bizlere ulaşıyor. Uğur Çınar Bodrum'dan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş kıymetli sanatçımız. Tüm akşamın sesi dinleyenlerine, çok değerli Dilek Hanım'a ve yapım yayın teknik ekipteki görevli arkadaşlarıma sizleri çok seviyorum. Yeni haftanın gönlünüzce geçmesini diliyorum. Her zamanki gibi musikimize hizmetlerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'a. Bodrum'a selamlar, sevgiler, iyi tatiller diliyoruz. Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocam da şu anda bizlerle birlikte bizi dinliyor. Cumartesi günkü programınızda bana yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Hem bizi hem de dinleyicilerimizi mutlu ettiniz. Ben ve eşim yine radyomuzun başında o güzel programınızı dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı sevgili eşim Yasemin Hanım'a, sizlere ve TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum Akif Özüşen hocama ve eşi Yasemin Hanım'a, buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Yine kıymetli sanatçımız, bestekarımız Kadri Şarman hocamdan bir mesaj geldi. Sevgili Dilek, yine güzel, keyifli bir program dinliyoruz. Türk musikisinin değerli eserlerini dinledikçe musiki adına çok mutlu oluyoruz. Sevgilerimi iletiyor ve sıradaki şarkıyı tüm akşamın sesi dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Kadri Şarman hocama bu güzel mesaj için çok teşekkür ederim.

ediyorum. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Mediha Şensancakoğlu'na ait Buse'lik makamında aşk dolu bir eser gelecek şimdi sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Cavit Tanürek seslendiriyor. Yaşayamam sevgilim, ben senden ayrı.

Medyaşen Sancakoğlu hocamdan WhatsApp'ıma bir mesaj geldi az önce. Sevgili dilekçiyim, çok teşekkür ediyorum şarkımı dinlettiğin için demiş. Cavit Tanürek de çok güzel seslendirdi diyerek hepimize selamlarını, sevgilerini gönderdi. Ben de kıymetli sanatçımız, bestekarımız Medyaşen Sancakoğlu hocama buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Programımızın sonlarına yaklaşırken hareketleniyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Hanende Nasibe Hanım'a ait Hicaz makamında güzel bir eserimiz var. Ali Suat Erdil seslendirecek. Kimlere armağan edeceğiz? Adana'dan Numan Seymenoğlu Telli Turnalar eşliğinde selamlarımı sunuyorum. Yine ne kadar muhteşem eserler ve program oluyor ki. Üstüne pırlantamız Dilek Hanım'ın diksiyonu da eklenince kalp atışlarım konfeti gibi oluyor. İçim içime sığmıyor. Kıymetli şahsınıza teşekkür ederken

0: Kendimi kanguru yavrusu gibi güvende ve huzurlu hissediyorum demiş. Yine her zamanki gibi ilginç güzel mesajından birini göndermiş Numan Seymenoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Rıfat ve Gülçin Ulupınar, Çamlıca'dan yurdumun her köşesine selam olsun demiş. Gün batarken bir yaprak, düşerken bir keman taksimi, bir şarkı, şiirname, mutfaktan gelen yemek kokusuna karışırken mutlu, huzurlu, sağlıkla kalın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Elmalı'ya vurgunum aman, sizler için geliyor.
1: TRT Name.

Programımız burada sona eriyor sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimizi Gönül Yazar seslendiriyor. Kalenin Burcu Muyam. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Gelecek hafta cumartesi akşamı iple çekeceğiz. Akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu. Esen kalın, hoşça kalın, aşkla kalın.

0: TRT Name. Eski Musiki.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'ye hoş geldiniz. Sanatçılarımız klasik kemençede Mehmet Yalgın, udda Tunca Yüksel, kanunda Mehmet Dönmez, violonselde Seher Erkan, solistimiz Burcu Göktürk'e eşlik edecekler. Tomasterimiz Burçin Aktökün, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol.

Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık. Sandallarımız neşe dolar, zevke kanardık. Yesari Asım Arsoy'un Sultanyegah şarkısını deniz kızı Eftelya seslendirdi. Eski Musiki de bugün İstanbul'un eskiden beri en gözde yerlerinden olan ilkbahardan sonbahara varıncaya hem mesire hem de sayfiye yeri olarak rağbet gören, günübirlik gezintilerin de ana merkezi haline gelmiş adalardan dem vuran ve adaların bazılarının isimlerinin de geçtiği şarkılardan seçme örneklerle sesleneceğiz size. Efendim Yesari Asım Arsoy imzalı Ferah Nüma şarkıyı seslendirmek üzere şimdi solistimiz Burcu Göktürk geliyor mikrofona. İstanbul'dan adalara yelken kürek geçeriz.

Güfte Ali Hadi Okan, Beste Yesari Asım Bey, Makam Kürdili Hicazkar. Uçsun adadan gönlüme sinendeki gamlar, yelpazelesin ruhumu dildeki çamlar.

Efendim şimdi banttan bir kayda kulak verelim. Muzaffer İlkar'ın Nihavend eserini Ayla Büyükataman seslendiriyor. Grup bir alev gibi denizde sönerken, adalarda çamlar dirilir sanki görünce mehtabı.

Muhterem dinleyenler, ada temalı şarkılarla size İzmir'den seslenmeye devam ediyoruz. İşte onlardan biri Osman Nihat Akın'ın Nihavendi. Yine bu yıl ada sensiz içime hiç sinmedi. Dilde yalnız dolaştım, gözyaşlarım dinmedi. Öncesinde Mehmet Yalgın kemençesiyle taksim ediyor.

Bir hatıra var Heybeli'nin mor denizinde. Ömrüm geçecek sevdiğimin hep şen izinde. Sabahattin Ergin'in Nihavend şarkısını dinledik. Efendim şimdi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Ahmet Refik Altınay'ın şiirinden bestelediği Nihavend şarkısı var sırada. Semalardan güneş hala inmiyor. Gönlüm mahzun, gözümden yaş dinmiyor.

Eski musikinin bu dakikalarında Tunca Yüksel'in U Taksimi'ne kulak verelim. Sonrasında Yesari Asım Bey'in Nihavend şarkısını icra edecek sanatçılarımız. Alsam adanın dilberini çamlara gitsem, birkaç kadehi neşeyle zevk ile içsem.

Efendim, arşivden bir kaydımızla devam ediyoruz programımıza. Eski yazı notalarında Arık Arap Kantosu yazılı, Arapça ve Yunanca versiyonları da bilinen Hicaz makamındaki anonim bir eserin İstanbul türküsü olarak repertuarımızda yer alan bir versiyonunu daha evvel hiç işitmediğiniz sözlerle dinleyeceksiniz. Necmi Rıza Ahıskan seslendiriyor. Ada sahillerinde bekliyorum.

Eski musiki sanatçılarımızın icra edecekleri Arteki Candan'ın Hicaz şarkısıyla sürüyor. Adalarda gezer durur edalı, bilmem o da bir yare mi sevdalı.

Adalardan bir yar gelir bizlere, aman Allah gözlere bak gözlere. Yesari Asım Arsoy'un Hicaz makamındaki şarkısını dinledik. Evet, bugün de programımız Eski Musiki'nin sonuna geldik. Size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, Klasik Kemençe'de Mehmet Yalgın'a, Udda Tunca Yüksel'e, Kanun'da Mehmet Dönmez'e, Violonsel'de Seher Erkan'a ve Ton Meister'imiz Burçin Aktürk'üne teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek size Saadettin Kaynağ'ın Muhayyer şarkısıyla hoşça kalın diyoruz. İhsan Leyla Hanım'ın Taş Plağı okuduğu kayıttan dinliyoruz. Adaya gel gidelim, bir gececik bizde kal.

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tunca Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Isfahan makamında eserlerin yer aldığı programın solistleri Yahya Geylan, Şeniz Güneş, Nevra Günay.

Sevgili dostlar, merhaba. Hepiniz Mehtap Dayakamozlara hoş geldiniz. Günün telaşı çoktan geride kaldı. Şimdi gecenin sakinliğinde, birbirimize sesimizin ulaştığı bu güzel saatlerde sizinle akşamı konuşmak istiyoruz. Şairlerin dizelerinde yer bulan, bestekarların notalarla anlattığı, çoğu zaman bir özleme, bir hatıraya, kimi zaman da derin bir tefekküre dönüşen akşamı. Bu gece konuğumuz akşam. Akşam üzerine yazılmış şiirler, akşamı anlatan şarkılar ve musikimizin birbirinden kıymetli eserleri eşliğinde hatıralarımızın arasında güzel bir yolculuk. Radyonun en güzel tarafı da bu değil mi dostlar? Birbirimizi görmesek de aynı şarkıyı dinliyor, aynı mısralar üzerinde düşünüyoruz. Hiç tanışmasak bile bazen aynı hatıranın kıyısından birlikte geçebiliyoruz. Sözün özü, sizlerle birlikte bu dakikaları paylaşmaktan mutluyuz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Şimdi gelin, günün bütün yorgunluğunu geride bırakalım. Gönlümüze dokunacak akşam şarkıları eşliğinde bu yolculuğa birlikte çıkalım. Ama öncesinde edebiyatımızda akşam şairi olarak da bilinen Ahmet Haşim'in Bir Günün Sonunda Arzu isimli şiirini sizlere okumak istiyorum. Akşamın hüznünü, sessizliğini ve insan ruhunda bıraktığı izlenimleri

hikayeleri büyük bir incelikle anlatan Ahmet Haşim'i saygıyla ve rahmetle anarak. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecroldu nümayan. Güller gibi sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan, gün doğdu yazık arkalarında. Altın kulelerden yine kuşlar, tekrarını ömrüm eder ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler. Akşam, yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Üstümde sema, kavsi mutalsam. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam. Ne güzel dizeler. Aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen Ahmet Haşim'in akşamı anlatırken hissettirdikleri bugün de insanın içine dokunuyor. Galiba akşamın dili hiç değişmiyor. Gün bitiyor, ortalık biraz sakinleşiyor ve insan ister istemez kendi içine dönüyor. Belki de bu yüzden akşam hem şairlerin hem de bestekarların en çok anlattığı vakitlerden biri olmuş. Nice güzel şarkı, nice unutulmaz eser, akşamın verdiği duygularla doğmuş. Ve şimdi sözü musikimize bırakalım. Güftesi Rıfat Ahmet Moralı'ya ait olan Rakım Elkutlu'nun Nihavend makamındaki eserini Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Mümkün mü unutmak güzelim? Neydi o akşam? Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam. İçtik kanarak bir ezeli meydi o akşam. Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam.

mümkün mü unutmak güzelim? Neydi o akşam? Gerçekten mümkün mü? Ne kadar zaman geçerse geçsin, bazı hatıralar gönlümüzde ilk günkü gibi taze yaşamaya devam eder. Bir şarkı duyarız, eski bir sokaktan geçeriz ya da herhangi bir akşam vakti öylesine dalıp gideriz. Ve yıllar önce geride kaldığını düşündüğümüz o duygu hiç gitmemiş gibi çıkıp geliverir.

namesinde buluşabiliyoruz. Sevgili dostlar, bu gece akşamı konuşuyoruz. Akşamın bize hatırlattıklarını, o gün batarken içimize bıraktığı o ince, o tanıdık duyguları. Şimdi bu içten yolculuğa sanki bizim için yazılmış hissi veren bir başka güzel eserle devam edelim. Kalbinizin sesini biraz daha duymanız dileğiyle. Burcu Göktürk geliyor mikrofona. Güfte Mustafa Nafiz Irmak, beste Udi Marko Çolakoğlu, makam Hüzzam. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından. Bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicranı teselli diye içtim dudağından. Bir gül koparıp kalbime taktım yanağından.

Ve geldik o şarkıya. Hani radyoda ya da televizyonda ne zaman denk gelsek, elimizdeki işi gücü bıraktıran, insanı olduğu yere çivileyen o büyük esere. Yahya Kemal Beyatlı yazmış, Münir Nurettin Selçuk da bestelemiş. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç. Bilmiyorum sizler de benimle aynı şeyleri hissediyor musunuz? Ne zaman bu şarkıyı dinlesem içimi hem garip bir hüzün kaplıyor hem de tuhaf bir rahatlama. Nasıl geçersen geç diyor ya şair. Aslında hayata karşı verilmiş asil bir mola gibi. Koşturduk, yorulduk, kırdık, kırıldık. Ama bak, günün sonunda hepimiz aynı akşamın ufkunda buluşuyoruz işte. Şiiriyle, bestesiyle, insanın tam kalbine, en saklı yerine dokunuyor. Şimdi eğer mümkünse, ışıkları biraz kısın. Arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatıp kendinizi bu ölümsüz esere bırakın. Bakalım şimdi dinlediğinizde size ömrünüze dair neler neler fısıldayacak. Bestekarından Münir Nurettin Selçuk'tan dinliyoruz.

Sevgili dostlar, akşamın insana iyi gelen bir tarafı vardır. Gün boyunca peşinden koştuğumuz işler, yetişmeye çalıştığımız telaşlar yavaş yavaş geride kalır. İnsan biraz nefes alır, biraz etrafına bakar ve biraz da kendi iç sesini duymaya başlar. Hele bir de deniz kenarındaysanız. Akşamın gelişi sanki daha başka hissedilir. Güneş yavaş yavaş ufukta kaybolurken deniz sakinleşir, rüzgar hafifler ve insan farkında olmadan düşüncelere dalar. Belki de bu yüzden akşam ve deniz şarkılarımızda ve şiirlerimizde hep yan yanadır. Şimdi dinleyeceğimiz eser de bizi tam da böyle bir akşam manzarasına götürüyor. Denizin sessizliğiyle akşamın huzurunu buluşturan güzel bir tango. Güfte Ömer Bedrettin Uşaklı, beste Kaftanzade Ali Rıza Bey. Akşamı süzmediniz, renginden gözüm yandı. Engindeki pembe iz, gönlümde halkalandı. Ufkun kızıl ateşi, yanan derdimin eşi, ruhum solan güneşi, gurbetin gülü sandı. Dilek Türkan ve İnce Saz yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, zaman ne çabuk geçiyor, öyle değil mi? Akşamı konuştuk, denizi dinledik, maziye uzandık. Kilometrelerce uzaktan da olsa yine aynı duygularda, aynı şarkılarda buluşmayı başardık. Radyonuzun başında bizlere eşlik ettiğiniz, evinizin kapısını, daha da güzeli, gönlünüzün kapısını açtığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. Bu uzun ve güzel geceyi eski bir taş plağın çıtırtıları arasından özel bir sesle, Nursal Ünsal'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla tamamlamak istiyorum. Öyle ya, bazen beklenenler gelmez, yollar gözlenir, akşamlar sabaha döner, beklenenler yine gelmez, yine gelmez. Dramalı Hasan Haskeler'in Hicaz şarkısı da böyle diyor. Akşam olur, sabah olur, yar gelmez. Sanırım ki beklediğimi bilmez. Gelmez canım, gelmez gülüm, gelmez yavrum, ah gelmez. Haftaya pazar, bir başka Mehtap'ta Yakamozlar gecesinde yeniden birlikte oluncaya dek. Lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Mehtap'ta Yakamozlar. Programı hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.

Seni görmek, seni sevmek emeliyle yaşarım. Seni bir gün göremezsem coşar ağlarım. Selanikli Ahmet Efendi'nin bu Hicazkar eserini İzmir Radyosu Türk Sanat Müziği Sanatçıları Korosu'ndan dinledik hep birlikte. Eserin başındaki Hicazkar peşrevi Tamburi Cemil Bey'in bir bestesiydi. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hicazkar ve Mahur makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci Hicazkar eser Nasibin Mehmet Gürü'nün bir bestesi. Güfte Mehmet Hafit Bey'e ait, Belgin Gök'ten dinliyoruz. Seni candan severim, aşkına kurban olurum, ölürüm feyzi garamınla yine can bulurum.

Şevki Bey'in Hicazkar makamındaki şarkısını Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Gönlümü duçar eden bu hale hep, kare gözlüm, kare bahtımdır sebep.

Külün Kuşoğlu'nu Nevesel Kökteş'in Hicazkar bestesinde dinliyoruz. Alemi gülzar ederdim kadir olsaydım eğer, bülbülün feryadı bilmezdim bu yüzdenmiş meğer.

Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hicazkar şarkısını Alaaddin Yavaşçı'dan dinliyoruz. Gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri, bağrımdaki dikenleri gidin sorun gecelerden.

Karacaoğlan'ın bir şiirine Nihat Adlim'in Hicazkar makamındaki türküsü var sırada. Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Deli gönül coştu yine, seni kimler eyler şimdi? Sarı sümbül, mor menekşe giydi bizim dağlar şimdi.

Güftesi ve bestesi Muhlis Sebahattin Ezgi'ye ait Hicazkâr eseri Turhan Öge'den dinliyoruz. Eminem'in 15'e bastı yaşı, cihanda yok Eminem'in bir eşi.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz mahur makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk eser Hafız-ı Şirazi'nin şiirine Abdülkadir Meragi'nin mahur makamındaki kar formundaki eseri. TRT Radyo Sanatçıları Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Gül bi ruhiyar hoş ne bahşet, bi bade bahar hoş ne bahşet. Esere başlamadan önce Gazi Giray Han'ın Mahur Peşrevi'nin bir bölümünü dinleyeceğiz.

Sırada Süleyman Daniş'in şiirine Ebu Bekir Ağa'nın mahur makamındaki ağır semai var. Yine TRT Radyo Sanatçıları Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Sarsam miyanın ey gül iter Yasemen gibi, sürsem hemişe payine ruhim çemen gibi.

Nahit Hilmi Özeli'nin güftesini yazdığı Refik Fersan'ın mahur bestesini Milihat Gülses'ten dinliyoruz. Bir neşe yarat, hasta gönül, sen de biraz gül. Bak işte bahar oldu, bütün her taraf hep gül.

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, size yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son mahur eser, Karacaoğlan'ın bir şiirine Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz son eserimizi. Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca, muhannatın kahrın çekmem, gel deyip de gelmeyince. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.

0: SRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Name dinleyicilerimiz, hepinize selamlar, sevgiler diyerek programımıza başlıyoruz. Akustik Name programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Ayşen Birgör. Yapımcımız sevgili Işıl Aktan, tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmenimiz Zahide Ağırel. Efendim, bu akşamki programımızda yaklaşık bir saat sizlerle birlikte olacağımız bu programımızda bana sazlarıyla eşlik edecek kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımı da sizlere tanıtmak istiyorum. Kemanda sevgili Umut Hoşgör, kanunda İsmail Karaşin, Ud'da Özge Nadire Akgül, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk'er Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazıyla Muhammed İzgi. Çok güzel rast şarkılarla sizlere bir merhaba diyelim istiyorum. İlk şarkımız güftesi Hadi Özkoray'a, bestesi Şekip Ayhan Özışık'a aitti. Böyle birbirinden güzel rast şarkılarla programımızı başlatalım istiyorum. Ve yine çok sevdiğiniz, birlikte de söyleyeceğimizi bildiğim bir şarkıyla devam edelim. Sözleri Mehmet Erbulan'a, müziği İrfan Özbakır'a ait. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, yine rast şarkılarımızla devam ediyoruz. Güftesi Ülkü Aker'e, bestesi Avni Anıl hocamıza ait. Bir göz aşinalığı var aramızda. Söyleyelim hadi bakalım.

Evet, yine sırada güzel bir rast eser var. Sevgili büyüğüm, çok kıymetli ablam Zübeyde Yalın Öktem'e ait olan sözü ve bestesi kendisine ait çok güzel bir rast şarkı var. Unutur sanırlar, unutur.

Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Evet. Yine devam ediyoruz. Kürdice asker şarkılarımızla. Güftesi Şadan Kalkavan'a, bestesi Melahat Pars'a ait efendim. Gümüş tellerle örsem saçının her telini, kimse alamaz benden kalbimdeki yerini.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bir Osman Nihat Akın bestesi var şimdi. Girdim yarın bahçesine, gül dibinde gülizar diyeceğiz.

Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, şu an bizleri nereden dinliyorsunuz bilmiyorum ama umuyorum ki şu saate kadar bu dinlediğiniz şarkılar sizlere eşlik etmiştir. Güzel bir şekilde o duyguları beraber paylaşmışızdır. Ve Kürdili Asker şarkılarımızı da bitirdikten sonra şimdi artık biraz Hicaz zamanı diyeceğiz ve yine çok sevdiğim, ben de söylerken çok gerçekten güzel duygularla yorumladığım şarkılar var şimdi sırada. Onlardan bir tanesiyle başlayalım bakalım. Muzaffer İlkar'a ait bir eser. Gözlerimden yüzün, kulaklarımda sesin silinmedi, silinmedi senelerdir diyeceğiz.

Evet, şimdi sırada güftesi Salih Korkmaz'a, bestesi Alaaddin Şensoy hocamıza ait yine güzel bir eser var. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm, aşkın için ölmüşüm, senin umurunda mı?

Evet, şimdi yine benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi var. Sözler Emrah'ın, müzik Selahattin İnal'ın. El çek tabip, el çek diyeceğiz. Bu da çok sevdiğim Hicaz türkülerden bir tanesidir. Hadi bakalım.

Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Bu hafta da akustik name. Umuyorum ki sizlerle birlikte bu bir saati güzel geçirmişizdir. Şarkılarımıza eşlik etmişsinizdir. Ben Ayşen Birgör, yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmenimiz Zahide Ağıreldi. Ve bu bir saatlik programda bana sazlarıyla eşlik eden kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım Keman'la Umut Hoşgör, Kanun'la İsmail Karaşin, Ut'ta Özge Nadire Akgül, Klarnet'te Tanju Erol, bas gitarda Cenker Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Sağlıkla, sevgiyle, huzurla kalın. Yine güzel bir Yusuf Nalkesen şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Seninle bir son bahar mevsimiydi, tanıştık diyeceğiz.

TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde musikimizin usta seslerinden sevilen şarkılarla yine sizlerle birlikteyiz değerli dostlar. Bugün de Geçmiş Zaman Olur Ki programında maziden günümüze uzanan harika bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün yayınımıza Rast makamında eserlerle başlıyoruz. Büyük Tamburi Osman Bey'in Rast eserinde Orhan Saygıcı'yı ağırlıyoruz. Bin can ile sevdim seni, lütfeyle şad et bendeni. Sensin mürüvvet madeni, lütfeyle şad et bendeni.

Sırasında Serdar Kaşıkçıları dinliyoruz. Gittin yolları yakın sanarak, hasretin zehrine her an yanarak, gözlerim enginden seni anarak, günlerce yolunu bekleyeceğim.

Ayşegül Duruka'nın 1999 tarihli Sevgim İçin albümünden unutulmaz bir dramalı Hasan Hasküler şarkısı dinledik. Bu güzel şarkıyla günümüz daha da renklendi efendim. Zannediyoruz günün ilerleyen dakikalarını artık daha da hazırız. Şimdi ise ritmimizi birazcık düşürüyoruz ve çok özlediğimiz bir ses, Türk müziğine şarkılarıyla, icrasıyla damga vuran bir sanatkara kulak veriyoruz. Müzeyyen Senar, Selahattin Erköse'nin güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Buselik şarkısıyla konuğumuz oluyor. Rüzgar kırdı dalımı.

Radyosu'nun değerli sanatçılarından Serap Kuzey, Mustafa Seyran'ın Buselik şarkısıyla bizlere seslendi. Bir akşam son defa seni görmeden, dediler göç etti sevgilin neden? Evet kıymetli dinleyenlerimiz, ruhumuza dokunan, günümüzü aydınlatan seslerle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi sırayı bir Saadettin Kaynak şarkısı alıyor. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Nihavend şarkıyı Nazan Sıvacı icrasıyla dinliyoruz. Menekşelendi sular, sular menekşelendi. Esmer gözlü akşamı dinledim yine sensiz. Leylak pırıltılarla bahçeler gölgelendi. İnledi yine bülbül, olmazmış gül dikensiz.

0: Gülten.
1: Beste ve güftesi Gündoğdu Duran'a ait Nihavend makamındaki şarkıyı Samime Sanay'dan dinledik. Efendim bu şarkıyla 1993 yılına uzanmış olduk. Samime Sanay'ın Ben Sana Mecburum isimli albümünden bir kayıttı sizlerle paylaştığımız. 90'lı yıllar rüzgarı geçmiş zaman olur ki programında devam ediyor. Şimdi ise bir Ziya Taşkent şarkısında.

öyle sesleniyor. Artık beni sevmiyorsan, bitti her şey git diyorsan, neden ıslak o gözlerin? Gözler yalan söylemez ki.

Bilge Özge'nin Güftesi Şafak Atayman'a ait Niyaven şarkısını Gönül Yazar seslendirdi. Sanatçının 1993 yılında yayınlanan Kırmızı Gül'ün Alı Var albümünden bir eserdi bu eser. Efendim, 90'lı yılların ardından günümüze uzanıyoruz ve şimdi bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak veriyoruz. Melahat Gülses'in 2008 yılında yayınlanan Beyaz Köpükler albümünden bir eser. Söyle naz mı bu kaş çatış? Benden uzaklara kaçış, sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen.

Güftesi Sevim Yücel tarafından kaleme alınan Kürti makamındaki Saadettin Öktenay şarkısını sanatçılarımız Ertan Ersoylu ve Mediha Şen Sancakoğlu beraberce seslendirdiler. Biliyorsunuz her programımızda sizin için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine özel bir paylaşım yapacağız sizlerle. Bu defa dünya edebiyatından bir yazar, Alman Johann Wolfgang von Goethe'nin bir sözünü paylaşacağız. Sözleriniz yürekten gelmedikçe hiçbir zaman iki kalbi birleştiremezsiniz demiş Alman yazar. Evet efendim, Alman edebiyatında da alimler çağı denilen ikinci altın çağa dahil edilen değerli yazarın bu sözlerine istinaden biz de şunu söylemek istiyoruz. Belki de bu tespit sadece sözler için de geçerli olmasa gerek. Aslında tüm duygular, insana dair tüm güzellikler öylesine içten olmalı ki zaten her neyse karşı tarafa sunulan, belki bir iltifat, belki bir duygu, belki bir gülücük, inanın sahte ya da suni olduğunu zaten belli oluyor. O yüzden gerçek olabilmek, içimizdeki tüm güzellikleri en saf haliyle sunabilmektir esas olan diyoruz ve inşallah her daim bu güzelliklerle, içtenliklerle yol alabiliriz. Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımıza Osman Babuşçu'nun Kürdeli Cazkar makamındaki şarkısıyla devam ediyoruz. Zekai Tunca'nın 2011 yılında yayınlanan Aşka Zamanım Yok, Aşk Olsun isimli albümünden kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Her gün alevlenen bu aşkımızı bir sen, bir ben, bir Allah bilir.

Sevgili TRTname dostları, kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Sanatçının bestelemiş olduğu güftesi Necla Ünan'a ait Kürdilici Asker eseri dinledik. Güneşi geceme misafir ettim. Bu sevilen şarkıyı sanatçı 2010 yılında seslendirmiş, aynı zamanda 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde de bu güzel eserine yer vermişti sanatçımız. Evet, birlikteliğimiz en özel eserlerle devam ederken şimdi yolculuğumuzda Muayyer Kürdi makamındaki şarkılar bizlere eşlik edecek. Nostaljik bir paylaşımla sürdürüyoruz programımızı. Yusuf Nalkesi'nin sevilen ve unutulmaz eserini Behiye Aksoy yorumuyla sunuyoruz sizlere. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, Sevim Süer, Akın Özkan'ın güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkısıyla seslendi bizlere. Ben ne yaza hasretim, ne bahara düşkünüm. Evet, şimdi 1990'lı yılların ortalarına uzanıyoruz ve Ankara Radyosu prodüksiyonu olan Ah Bu Şarkılar isimli derleme albümden bir Şekip Ayhan Özışık şarkısı dinliyoruz. Sanatçımız Emel Sayın seslendiriyor. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Nesnesi Pahi Çağlayan gibi sesiyle serinletti yürekleri. Yine bir Şekip Ayhan Özışık şarkısı dinledik. Evet efendim, birlikteliğimize şimdi İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Neşe Öztaş'la devam ediyoruz. Sanatçımız Amir Ateş'in güftesi Melek Hiç'e ait Muayyer Kürdi şarkısıyla konuğumuz oluyor. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Sitem dolu bir kalpten dökülen namelerin tasviriydi adeta bu Necdet Tokatlıoğlu şarkısı. Kıymetli sanatçımız Turgay Kızıltuğ seslendirdi. Birlikteliğimize yine çok sevilen şarkılarla devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Şimdi bir Alişen Ozan şarkısı var sırada. Güftesi Ayten Uğur Alp'e ait olan Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Yavuz Karabulut seslendiriyor. Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor, beni ellere

0: TRT Name.
1: Unutulmaz bir Yıldırım Gürses şarkısında sevgili sanatçımız Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Gelmez o günler, dönmez o günler, mazide kaldı hep. Efendim, maziyi biz güzelliklerle yad etmeye devam ediyoruz. Zaman zaman 60'lı 70'li yılların unutulmaz eserleriyle sizlere seslenirken, bazen de günümüzün altyapılarıyla ve düzenlemeleriyle hazırlanmış nostaljik şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sırada bir Selahattin Pınar eseri var. Biraz ritmimizi düşüreceğiz ve güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Hicaz makamındaki şarkıda kıymetli sanatçımız Mediaşen Sancakoğlu'nu dinleyeceğiz. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz?

0: Yağmur gibi dök sevgini bu akşam. Aşk bağımda adın kalsın bir ömür. Defalarca öp ki beni bu akşam. Dudağımda tadın kalsın bir ömür. Tatlı tatlı yağ da kalbim ıslansın. Öyle tatlı yağ ki aşka inansın. Lezzetini ballar bile kıskansın. Dudağımda tadın kalsın bir ömür. Ekmeğimsin, suyumsun aşk yolunda. Can bulurum nefesinde, kokunda. Zehir olsan, ölüm olsa sonunda. Dudağımda tadın kalsın bir ömür. Tek sen varsın, benim elde gözüm yok. Boş hayalde ateşim yok, közüm yok. Son sözündür, daha da bir sözüm yok. Dudağımda tadın kalsın bir ömür. Kıymetli dinleyicilerimiz, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine çok sevgili teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik sizlere. İnşallah gününüzü bu özel dizelerle daha da anlamlı kılabilmişizdir. Sevgili Nihat Tuna'ya da paylaşım için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve günümüzü sizlerden gelen güzel dileklerle, bu harika paylaşımlarla, anlamlı dizelerle devam ettiriyoruz. İnşallah günün ilerleyen saatleri içinde enerjiniz bu vesileyle yükseltebiliyoruzdur. Evet, şimdi gelin harika bir şarkıya daha kulak verelim ve nostaljik yolculuğumuza Yaşar Özel'le devam edelim. Sanatçımız Saadettin Öktenay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hicaz şarkısıyla konuğumuz oluyor. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın, istemedin ki?
1: Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir de.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, programımızın son çeyreği içerisindeyiz. Şimdi yine bizleri maziye götürecek harika bir sanatçıya kulak vereceğiz. Ela Altın bizlerle Yusuf Nalkesen'in unutulmaz şarkısını seslendirecek sanatçımız. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz, kimi üzgün, kimi

Sanatçımız Samiye Turan, Hicaz makamında bir saadetin kaynak klasiğiyle bize seslendi. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye. Evet, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına gelirken, şimdi 2011 yılında Radyo Dairesi Başkanlığı tarafından Kulakların Çınlasın ismiyle yayınlanan bir albümde yer alan Yılmaz Pakadınlar şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Çiçek Gülten'e ait Hicaz makamındaki şarkıyı değerli sanatçımız Nazan Sıvacı seslendiriyor.

0: Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Muzaffer İkar'ın güftesi Şemsi Belli'ye ait Hicaz şarkısını geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Hüner Coşkun Er'in yorumuyla sunduk sizlere. Sanatçının 1997 yılında yayınlanan Sevemem isimli albümünden bir kayıt paylaştık ve bu güzel Hicaz eserle de bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Biliyorsunuz biz her sabah bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüzü renklendirmeye gayret ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sağlık, mutluluk, afiyet dileklerimizi sunuyoruz. Hoşça kalın.
1: Geçmiş zaman olur ki